ki baba, ne düştüğümde gördüm seni, ne de kalktığımda. Elinin tersini çok iyi bilirim de, sıcaklığını hiç hissetmedim ki. Senden esen bir tek rüzgarı bilirim, o da korku. Dediler ki baban döver, baban söver, baban kovar. Bir demediler ki bu adam seni çok sever. Yedi kat yabancı aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba. Yani yanaşamadım, bir çatlak bulup da yüreğine akamadım ki baba.

babam, ah. Bir gün söylemediler, baban seni çok sever. Bazen sancılar sarardı gövdemi, ilaç tabi pulat. Bazen çakallar sarardı çevremi, parçaladılar kolumu, budumu. 7 kat yabancıya aman yandım da, bir sene derdimi diyemedim baba, bir sene derdimi diyemedim. Haber alsan çağlar gelirse, canını bile verirsin. Ama ben sana derdimi diyemedim ki. Ne ben seni tanıdım, ne de sen beni anlayabildin. Yani demem o ki, aç kollarını, sar boynuma, hiç olmazsa kokuna kurban olayım. Ben de baba olunca anladım, hangi baba dayanır ki evladına. Yani dizine oturamadım, elimi yüzüne sürmedim, kokuna kurban olayım. Hiç olmazsa bundan sonra tanışalım baba.

Plaj İzmir. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı.

Gözlerinden okunuyor yorgunluğun. Söylesene, neyini anlatayım senin? Hayatın verdiği yorgunluğu mu? İşkenceye maruz kaldığını mı? Yoksa haksızlığa baş kaldırdığın direnişini mi anlatayım? Ey Serhat'ın asi adamı, ey yetim kalmış kimsesizlerin kimsesi, Ape Firar, söylesene, neyini anlatayım? Şimdi yoksun ya, çakallar volta atar oldu yokluğunda. Güneş bile artık eskisi gibi parlak doğmuyor. Yıldızlar ise sisli misali, berrak da değil. Yağmur bile ıssız yağıyor yokluğunda. Sen gittin ya, sen gittin ya. Deniz bile maviliğini yitirmiş. Kendinden başka herkesi düşünen ve her davada öncülük eden alabayın asi adam. Özledik seni be, özledik seni. Dili, dini, ırkı, mezhebi, ulusu, bayrağı ayırt etmeyen, siyah da bizim, beyaz da bizim diyen, özgürlüğün simgesi, mazlumların babası, zalimlerin korkulu rüyası, koca yürekli adam, Ape Firar, söylesene, neyini anlatayım senin, neyini anlatayım?

bakan gözlerini mi, yetim bakışlı yüreğini mi, yoksa merhametini mi anlatayım senin? Dedim ya, özledik seni be. Yetim bakışlı çocukların gözlerinde, dilindesin. Haksızlığa uğramış insanların duasında, ardında bıraktığın yüreklerin yüreğindesin. Ey Serhat'ın asi adamı, ey yetim kalmış kimsesizlerin kimsesi, koca yürekli, mavi gözlü adam. Abi firar, dedim ya, özledik seni be, özledik seni.

Çektiğim çileler kendim adımı, tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime

canımdan geçerim, senden vazgeçmem umurumda değil. Yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem olur. Bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim.

Seninle ilk tanışmamız, var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi, inan.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansız.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

akşam güneşi aşıyor. Yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün.

Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

hediyelerin, oyuncakların seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül

Hem de ten selamun aleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam huzur içerisinde kazasız, belasız, güzel bir hafta dileklerimle. Cesaretlerim, abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Kazasız, belasız, huzurla güzel bir akşam huzur içerisinde bir hafta diliyorum. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağım. Duyan abi, kardeş, abla, kız kardeşler, duymayanlara haberiniz olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısının akabinde mesajlarınızı paylaşacak bu kardeşiniz. Hadi bakalım, Murat'la gönülden gönüle başladı.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Babam Üstümdeki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle programımızın startını verdik. Şimdi geldik SMS mesajlarınızı paylaşmaya. Evet, günün ilk mesajıyla hadi bakalım, bismillah. Kardeşin Hatice'den canımın içi, abim çok özledim Uygar Doğan'a. Sensiz yapamıyorum şarkısı benden sana gelsin. Doğan Düzdaban. Ben T1'de yatmakta olan Zekeriya Yiğit Bozbey, Serkan Bozbey, Gökhan Bozbey, Kubilay Bozbey'e selam olsun. Sizin cesaret edemediğiniz yollar biz çoktan geçtik. Ahmet Kaya sabır kalmadı, armağan olsun. Murat abi, Şakran cezaevinde bulunan John 4 koğuşundan Damla Öztütüncü canım kardeşim Dadoş'um. Can dostum, kendine çok iyi bak, sıkılma. Allah'ın izniyle yakın zamanda kocana, çocuklarına, bizlere kavuşacaksın inşallah. Rabbim kardeşime ferahlık versin. Seni çok özledim güzel kardeşim. Rabbime emanetsin. Damoş Evren seni çok öpüyormuş teyzesi. Hemen sayfamızı yenileyelim. Ben Özkan Çelik, iyi yayınlar diliyorum. Şakran T1 B9'dan mahkum olan kuzenim Sedat Çelik'in doğum gününü kutluyorum. Tüm mahkumlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Ben Halime Mayuk, Şakran Kadın Kapalı'da bulunan kızım Gizem Belge radyo başına. Güzel kızım, bu yeni yaşın hayal ettiğinden bile daha güzel geçsin. Annesinin biriciği doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Gizem şarkı armağan olsun güzel kızıma. Selamünaleyküm Murat abi, ben Mehmet Yücel. Aleykümselam Mehmet kardeşim. T4 A2 koğuşuna atan dostum Yol Yemez Barış Doğan'a, Aslan kardeşim Ercan Doğan'a, Mert dostum Barış Dursun yani Fafi'ye bin selam olsun. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Ben Şakran T2'den Hüseyin Belge, Kadın Kapalı'da bulunan canım eşim Gizem Belge radyo başına. Bu dünyada en önemli şeyim sensin. Senden başka hiçbir şeyi inan görmez gözüm. Bunu asla unutma ve doğum günün kutlarken uzakta olsam bile sana sımsıkı sarıldığımı hisset. Ahmet Kaya doğum günün kutlu olsun şarkısını armağan olsun ömrüme. Murat abi, ben Mehmet Yücel, T4 A2 koğuşuna olan canımdan çok can kardeşlerim Muhammed ve Seyit Ali'ye selam olsun. Gönlünüzü ferah tutun, elimden ne geliyorsa uğraşıyorum. A2 koğuşuna selam olsun. Murat abi, ben Işıkkent Mahallesi'nden Azat Durmuş, bir nolu B9 koğuşuna yatan aslan dostum Sedat Çelik doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bir sonraki doğum gününü sevdiklerinle kutlaman dileğimle. Murat abi, ben Işıkkent Mahallesi'nden Azat Durmuş, T1 B9'da yatan aslanlar aslanı Sedat Çelik'e sesleniyorum. Kardeşim, kimse bize gül bahçesi vaat etmedi. Biz bu yolların dikenli olduğunu zaten biliyorduk. Az daha sabır dostum. At günün kutlu olsun kardeşim. Seni seven sayan Azat Durmuş. Alanya L tipi F7 Hakkı Şapçı, bir an önce özgürlüğüne kavuştu. Balık sözünü tut kanka, her şey gönlünce olsun. Seni bekliyorum Ebru Yaşar'dan kararsızım. Bispor Çarçık cezaevinde yatan Sezer Erol Suat Yıldız, TK4 koğuşuna yatan Vanlı Foça'dan ve kıymetli kardeşim Cevdet Kalkam, adaletin ışığı Façalı Serhat Küçü'ye selam ederim. Sabır dünyadaki bütün kilitleri açan anahtardır. Hepinizi Allah kurtarsın. Ben Nihal Temiz, Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan sevgilim Medet Doğan. Gecenin 4'ü 5'i de olsan değişmem seni güneşli günlere. Çünkü 7 düvelden 7 aslan da gelse bir sen etmez kurban oldum. Blok 3'ten Kırgınım şarkısı Sedat'a gelsin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A15'te yatmakta olan Tepecikli Doğuş Erdoğan Namıder Canik. Aleykümselam Doğuş kardeşim. Koğuşumun adaletini sağlayan kaleli Ahmet Güral. Çavuşlar Murtakili Ahmet Uydur. Karşıyakalı Emre Metin. Hızlı meydancılardan Ömer Fırat Muslu. Ve ismini sevmedim koğuşumdaki abilerim kardeşlerime selam ve dua ile Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben Doğuş Erdoğan Canik Tepecikli'yim. Murat abi, ben T1 A15'te yatmakta olan Tepecikli Doğuş Erdoğan. Kardeşim Emircan Çatal, Sakıp Hasan, yeğenim Baran Margi, Hasan Sepet Örür, Lütfü Gülbahar, Aslan abim Zafer Aslan, eniştem Fatih Kabadayı hepinize selam olsun. Allah'a emanet olun. Ayşe Fulya Bulut'tan Kader Ortam Nasibe Erkeç'e ve bütün B9'daki koğuş arkadaşlarıma Özgür Kaplan'dan O Yani şarkısı armağan ediyorum. Ben Karşıyaka Şemikler'den Serkan Uluç, Menemen C5 koğuşuna bulunan can dostum yoldaşım Kemal Uluç dostuma bin selam olsun. Seni seven sayan dostun Serkan en kısa zamanda can dostuma Ahmet Kaya'dan Sazaniye Gelmedin şarkısı armağan olsun dostum. Şakran T1-15'te yatan Aslan Kocam, Namıder Canik, Doğuş Erdoğan Paşam, buralar sensiz çekilmiyor. Sen buranın hakkını veriyorsun, sen gibi kimse olamıyor. Sen benim arkamdaki dağım, koruyucum, en güvenli evimsin, seni çok seviyorum, aklımızda kalmasın, biz çok iyiyiz. Arkandan önce Allah, sonra ben varım aslanım. Rabbim seni ve koğuş arkadaşlarını korusun. Allah'a emanet ol Canik, Doğuş, iki gözüm. Demişler ki bir kavuşmak kırk hasreti alnından vurur. Gözden uzak olan gönülde hasret, dilde dua olurmuş. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Karşıyaka Şemikler'den Serkan Ulaç, Menemen C5 koğuşuna bulan başta Muhammed Cihat Polat olmak üzere Uğurcan, Cengiz Taner, Koçkeser, Devran Gür, kardeşim Emir Selçuk, Ekin Çimentepeli, Zalim Reber, Aydın Geniş Çınar, Çimentepeli Süleyman, Gilor, Miraç Demir,

Hemen hemen C2'de yatan Murat Altun'dan Muhammed Çetin, Şakran'da bulunan Ömer Yüksel, Samet Özdemir, Emir Özdemir, Enis Özdemir, Berkay Dağ, Seyit Dağ, Deniz Yaman, Fırat Ekin, Mehmet Akın, bu canlara selam olsun, Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler, armağan olsun. Ben İrem Erdemir, T1 A1'de bulunan babam Orhan Siyah Koç radyo başına. Öncelikle seni çok sevdiğimi ve her zaman yanında olduğumu bil. Kendini sakın üzme. Sana faks çıkardım. İlk mahkeme kesin çıkarsın. O nedenle ye, iç keyfine bak. Hiçbir şey düşünme. Ali Kınık, yalnız değilsin. Benden sana gelsin. Seni her şeyden çok seven kızın İrem Erdemir. Ben Yaren Siyah Koç, T1 A1 koğuşuna yatan Orhan Siyah Koç radyo başına. Canım babam, kalbimin köşesi, seni çok özledim. Hiçbir şey için canını sıkma. Bu zor günlerimiz elbet bir gün gelip geçecek. Telefon evrağını, kıyafetlerini yarın avukatla göndereceğiz. Her şeyini hazırladık. Biz sen iyi oldukça iyiyiz. Bunu unutmayın. Kısa zamanda yanımızdasın Allah'ın izniyle. Kendine çok dikkat et. Murat Şampınar'dan Engel şarkısı benden sana gelsin. Seni her şeyden ve herkesten çok seven kızın Yaren. T1 A1'de yatmakta olan babam Orhan Siyah Koç radyo başına. Seni çok seviyoruz. Her zaman arkanda, yanındayız. Bugünlerde geçecek, canını sıkma. Keyfine bak, kıyafetlerini, telefon evraklarını. Her şey hazır. Yarın avukatla birlikte ulaşır sana. Bizi yazmayı unutma sakın. Seni çok seven kızın Nur. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Kart numaranı da öğrendik, paranı da yatırdık. Telefon açılır açılmaz bizi ara. İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B1 koğuşunda bulunan Zeynep Sak, ben balım su. Mahkemen attı diye üzülme. Elbet bir gün kavuşacağız. Ben dışarıda seni bekliyorum. Benden sana Nevin Doğanay'dan benim seni görmem lazım, armağan olsun. B1'de olan Zeynep Sak, ben balım su, canımın içi, merak etme. Bütün bunların hepsi geçecek ve biz seninle kavuşacağız. Benden sana kavuşacağımız günlerin hatırına Güllü'den hesaplaşırız, armağan olsun. Savaş Aktaş ve Ahmet Aktaş'a selamun aleyküm, iyi yayınlar diliyorum. Aleyküm selam. Ben Buca'dan Muzaffer Şaklavcı, Şakran T3C9'da yatmakta olan değerli dostum, can kardeşim Savaş Aktaş, T4'te bulunan değerli amcam Ahmet Aktaş, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sizleri çok özledik. Rabbim en kısa zamanda bizleri bir araya getirmeyi nasip etsin. Sizleri unutanın kanı kurusun, beklenen özlenensiniz, özgürlük günler yakındır. Sizler aslansınız elbet bir gün diyorum. Rabbim sabredenlerle beraberdir. Rabbime emanet olun. Ben Buca'dan Muzaffer Şaklavcı, Şakran T3C9'da yatmakta olan değerli dostum, can kardeşim, aslan parçam Savaş Aktaş, aslanlar kafese sığmaz. Bir gün dört duvar arasından görme değil de kapısından almaya geleceğim seni. Sana söz veriyorum. Bu esaret günler elbet bitecek, her zaman aklımda ve yüreğimdesin. Sen adam gibi adamsın. Rabbim seni var etsin, beklenensin tüm koğuşa. Selamlar Hazar Yıldız'dan, Bilsen şarkısı tüm koğuşa armağan ediyorum. Ben Kadın Kapalı'dan Gönül Babaçor Statü İsmet radyo başına. Herkes sağıma, sen soluma. Kalbin oraya, Gönül Babaçor. Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar'dan Candan Babaçor'üme kurban oldum. Bir bakmışsın Yusuf Kuyu'da, bir bakmışsın Yusuf Mısra Sultan. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle kıymetlim. Benden can düşüma, Tekir'den yıkamazlar beni. Aşk Kapıyı Gardiyan şarkısı Şakran T1 B5 koğuşuna bulunan canım abim Ömer Aslan'a gelsin. Dışarıda her şey yolunda, hepimiz iyiyiz, aklımız sende, sadece kavuşma zamanı az kaldı, az daha sabır. Seviyoruz seni kardeşin Osman, Aslan Kerim, Baran evin selamları var. Tepecik Tenekeli'den Esma Özbaylar'dan Şakran T3A19'da yatan sevgilim aşkın Mesut Hep Bektaşoğlu'na, kıymetlim, değerlim, çok sevdiğim, Allah geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Bunlar bizim sevgimizi sarsamaz, ancak güçlendirir. Ha hapis, ha sensizlik, ikisi de aynı. Sen benim için şarkıda dediği gibi, söyle aşkım, senden uzak ne fark eder nefes almak. Mahsun Kırmızıgül'den Gül Senin Telinde Çarma, çalarsan sevinirim Murat abi. Ben Menemen C10'dan Orhan İşmarcı Kadın Kapalı C8'de bulunan X kişisi. Biz okuldayken XE değer verince sonucun o sıfır olduğunu öğretmemişlerdi. Ama hayatta değer verdiğin kişinin X çıkması ya da sonucunun sıfır olması beni çok şaşırttı. T3
T1 John 5'li atan abim, iki gözüm can dostum İbrahim Kurt, mektubun geldi abi, elime geçti abim. Halin keyfin yerindedir inşallah abim. Seni seven kardeşin Ömer. Ayrıca T4 B16'da yatan abim Hüseyin Turgay derdi.

abim, nasılsın, iyisindir umarım. Abim seni özledik. Bir an önce özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Gümüşbala'dan Ömer Bulut. Hasbel kader. Şakran Beyki koğuşuna yatmakta olan Kara Sevdan Faruk Coşkun için Amrat'tan bizi kimse ayıramaz, armağan olsun. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek, sevdiğim elbet bir gün. Murat abi ben T3'ten Gökhan Karaduman, Emrah Tatlı radyo başına. Gökhan Karaduman, Ferhat Taş, İbrahim Akar, Fatih Aygül. Biz geçicideyiz, haberiniz olsun. Murat abi ben T3'ten Gökhan Karaduman, Emrah Tatlı radyo başına. Gökhan Karaduman, Ferhat Taş, İbrahim Akar, Fatih Aygül. Biz geçicideyiz, haberiniz olsun. Ben T1'e 16 Bozcaka'dan Samet Akşit, abi dost kardeşlerim Şehmus Bayraktar Osman, Temel Sergen, Temel Gündoğan, Doğan, Abdinadaş, Azat Çakmak, Enes Efe, Salih Güreler, Tevfik Kalkan, Poyraz Sayacı, Enes Orman, Boran Gören, Batuhan Çalıkuşu'ya bin selam ederim. Bir zalime sırt vererek başka bir zalimle savaşamazsın. Geceniz güzel olsun, sizi seven sayan Samet Akdiş. Ben T1'e 16'dan Samet Akşit. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan dost abi kardeşlerim Yusuf Kaymaz, Umut Akkuş, Reber Hacıoğlu, Burak Sancak, Mavi Şemir Sancı, Yiğitcan Karadağ'a bin selam olsun. Gece bir söz emlakçı değiliz ama isteğini toprak sahibi yapıyoruz sizleri. Seven sayan Bozcaka'dan Samet Akşit. Ben T1'e 16'dan Şehmus Bayraktar. Aynı kurumda bulunan Reber Hacıoğlu, Mehmet Nurullah Tar yani Hacıko, Mehmet Ali Alak, Samet Akşit, farklı kurumlarda bulunan Yusuf Kaymaz, Deniz Arda Tosun, Ruhat Üstünde. Kardeşlerim bu isimleri sizden ricam. Bakın geçen gün Ruhat da sağ olsun bizi bilgilendirdi. İsimleri çok yanlış yazan kardeşlerimiz var. Bakın ağzımızdan çıkıyor, sonra kardeşlerimiz yanlış anlıyor. Diyorlar ki Murat abi niye böyle okuyor? Ya bak, yanlış yazıyorsunuz. Mahcup oluyoruz dışarıdaki kardeşlerim. Ruhat Üstünde, Kadir Üstünde, Umut Akkuş, bu canlara bin selam olsun. Sizleri seven Şehmus Bayraktar. Şakran T4C10'da yatmakta olan amcam Abdül Cebbar Ayboğa Kırıklar, cezaevinde yatan İsa Ayboğa ve cezaevindeki tüm Ayboğa ailesine Ahmet Aslan'dan Minnet Eylemem şarkısı armağan olsun. Şakram cezaevinde yatan Hüseyin Işık, Ali İbrahim Uçar, Mehmet Sadi Yılmaz Berdan, Kiper Yakup Kaya İlgin, Uğraş, Arap Alican, Kadir Alpkıray. Buradan tüm ismini yazamadığım dostlarıma selam olsun. Rabbim tüm mahkumların yar ve yardımcısı olsun. Mehmet Ayboğa. Selamünaleyküm Murat abi. Ben ikinoğlu C8 koğuşundan Yiğit Başaran. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Öncelikle Afyon birinoğlu T-tipinde yatmakta olan babam Erkan Başaran Paşa sonrasında aynı koğuşta kader birliği yaptım abilerim Cesur Başak ve Efecan Yılmaz sonrasında tüm kader mahkumlarına çok selam eder. Özgür günler dilerim. Murda'dan güzel bir şarkı yayınlarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Çeyki'de yatan nefesim Bünyamin'im, ömrüm adam, seni çok seviyorum nefesim. Mesajımı alınca beni 2 dakika ara, bekliyorum ömrüm, Allah'a emanet ol, sol yanım iyi ki varsın, bekliyorum seni. Öncelikle selamlar, aleyküm aleyküm selam. Ben T1 B9 koğuşuna yatan Mehmet Uygunar, kadın kapalıda yatan C14 koğuşuna değerli karım Damla Öztüncü karıcığım. Sen hiçbir şeyi sıkılıp üzülme, biz seninle bu dikenli yollardan geçtik, her şeyi beraber atlatacağız canım karım. Anam da babam da sensin, avucumun içi kadar yakınımdasın güzel karım benim. Allah'ın izniyle ben bir çıkayım, karımı oradan çıkartacağım seni. Kimselere muhtaç etmeyeceğim elbet, bir gün iki gözümün çiçeği. Nisa'dan Cano, canım karıma armağan olsun. Selamünaleyküm kalbi güzel Murat abimiz. Biz C14 koşulan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Aleykümselam kardeşlerim, sağ olun. Can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Bilgin Özgen'in Arife Gülcegün, Ezel Özel, Damla Üstütüncü, Ayşegül, Ergün, Yeliz Ören, Selvi Özbelk, Poyraz'ın Sılası, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan Yeliz Karakuş Ablama ve Çilem Durman'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak iyi olanların kıymetini bir gün size iyi olmayanlar anlatacak. Murat abi bizim için yarım gelen bir mesaj Hülya kardeşim. Murat abi annem canım, hayatta durma sebebim, Allah'ın izniyle babam çıktı mı seni oradan alacak, bizi merak etme, biz senin iyi olmanı istiyoruz. Sen yok biz de iyi olacağız. Yanlışlık var, şöyle diyelim, sen iyi ol biz de iyi olacağız diyelim. Annem neleri atlattık, bunu mu atlatamayacağız? Allah büyük, annem az sabır, senin o kadar çok

seviyorum ki bunu bilemezsin. Her şeyden ve her şeyden en değerlim sensin elbet bir gün. Hayatta durma sebebim azar bülbül. Yarım gelen bir mesaj ama isim de yok mesajda. Murat abim adaşın Murat'tan, Manisalı Murat'tan, Şakran Kadın Kapalı, C16 Koğuşuna atan bütün mahkumlara selam olsun. Başta en kıymetli sevgilim Selina İrem Sayan, radyoda başına. Seni çok ama çok seviyorum, iyi ki varsın. Sana armağan edeceğim şarkı da Yıldız Silbe'den Hastayım Sana. Selamlar, iyi ki Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Acar Sıla, Söğüt ve derlisi Gözde İbinli, Pelin Dursun, Nazarım Neşe, Gürbüz Esen, Çalışkan Bergamalı, Hasret, Ramo Temel, Aslı Özen, Zeynep Uçar, Dilara Ören, Dersimli Hülya Bayraklı olarak geceye bir söz bırakmak istiyorum. En güzel çağımızda kadere yenildik biz. Murat abi sana da selam olsun güzel insan. Bizim için azar birbirinden başaramadım çalar mısın? Aleyküm selam kardeşlerim. Hemen sayfamı yenileyim. Ben T1A19'dan Mete Dökme, A13 koğuşuna bulunan dostum Fatih Boran'ın doğum gününü kutlar gözlerinden öperim. İyi ki doğdun, iyi ki varsın güzel kardeşim ve son olarak iki gözüm. Bu hayatta var olanı yaşadık, varsa ötesi de yaşarız. Sana da bin selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Mete, sağ ol kardeşim benim. Ben T1A19'dan Ali Küçük dostum Mete Dökmen'in derlisi Fatih Boran doğum günün kutlar. Bir dahaki doğum gününü özgür günlerde geçirmen dileğiyle, bu hayatta var olanı yaşadık, varsa ötesi onu da yaşarız. Mete Dökmen'in Fatih Boran. Fatih kardeşim ses kayıtlarım var, bilgin olsun WhatsApp'ta. Onu da süreç içerisinde paylaşacağım 9.30-10 gibi. Bilgin olsun Fatih kardeşim. Murat abi ben Şakran Cezaevi C14'te yatan Esen Çalışkan'ın yeğeni Aysel Karadan'a teyzem. Hastalık olmasaydı sağlığın değerini, özlemek olmasaydı kavuşmanın değeri bilinir miydi? Seni çok seviyorum. En tez bir gün görüşmek dileğiyle seni çok seven yeğenin Aysel. Murat abi bizim için Havva Öt'ten Ah Yalan Dünya armağan olsun. Murat abi ben 4 nolu B18 koğuştan Ömer Ura ilk aleykümselam Ömer kardeşim. Benim için aynı kandan olmakta. Benim için aynı kandan olmasa da can abilerim Suat Konuk, Emirhan Özdeşik, Oğuzhan Ekmekçi, Kürşat Ekmekçi, Mert Güler, Masum Oğuz, Cengiz Özdemir ve dostum İbrahim Özdemir. Kadir'den Zalim Bu Dünyayı Çalarsan Sevinirim. Ve bir noldaki Samet Özdemir'e de armağan olsun. Ben Simay Özel, Kadın Kapalı'da bulunan canım annem Buket Gönül ve onun can dostu Pınar Çağlı T4 koğuşuna bulunan Şakir Söylemez. Elbet en kısa sürede birlikte olacağız. Benim canlarım, annemin cuma mahkemesinde inşallah tahliye kararı alır. Seni de en kısa zamanda yanımıza bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun, buna da şükür. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Menemen B4 koğuşundan Bayraklılı Burak Çomaklı. Aleyküm selam Burak kardeşim. Burada kadar birliği yaptım abilerim. Dostlarım başta olmak üzere Yücel Kaya, Şükrü Kaya, Caner Görgün, Murat Alan, Talha, Onur Gökçe, Gökhan Dursun, Mert Savur, Menemen açıkta yatan canım kanım abim Burak Can Çakmak. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet ol abim benim. Murat abim bu canlara Seko ve Tefo'dan Bir Dünyasın çalarsan sevinirim. Ben Nazar Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B8'de yatmakta olan canların Burcu Gepsen Tülay Yatmaz Zeynep Uçan Birsen Yatmaz ismini sayamadığım ablalarım kardeşlerim Allah'ım sizinle olsun inşallah. Canım annem Burcu Gepsen seni çok seviyorum her şeyim hiç üzülme aslan gibisine yakın zamanda kavuşacağız Allah'a emanet ol. Türkiye Hanım Nevin Doğanay benim seni görmem lazım benden sana armağan olsun canlarıma. Şakran Kadın Kapalı Cezaevi B9 koğuşunda olan Gizem Belge için ailesinden gelsin. Macera ortam ve en güvendiğim dostum. Senin enerjin, neşen ve pozitifliğin hayatıma renk katıyor. Umarım bu yeni yaşında hayallerine bir adım daha yaklaşır ve her anında mutluluğu yakalarsın. İyi ki doğdun. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Şarkıyı çalarsanız sevinirim. Selam Murat abi ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Şüko aleyküm selam kız kardeşim. Varlığına şükrettim yokluğuna sabrettim canımın diğer yarısı bir bilsen seni nasıl özledim Çimen Tepeli Ayşegül'üm. Azar Bülbül'den sen nasıl feleksin Ayşegül armağan gelsin kavuşuruz diye avunurum ben sensizlik çok zormuş Şüko seni çok seviyor Ayşegül. Ben Şakran T4 B7 koğuştan Şafak Yıldırım tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Allah kurtarsın. Allah tez vakitte ailelerinize kavuştursun bizi inşallah. Hemen bu mesajımızı da okuyayım. Evet bir güzel şarkı sonra hemen kardeşlerimizin mesajlarını paylaşalım.

Saat 9'u 5-10 geçeye kadar. Ben Şakran T4B7 koştan Şafak Yıldırım. Tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Allah kurtarsın. Allah tez vakitte ailelerimize kavuştursun bizi inşallah. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Aykut, ben kadın kapalı yatan sevdiğim kadının Melis'ime. Melom nasılsın, iyisindir umarım. Telefonlarınız bozukmuş, merak ettim. Beni merak etme, iyiyim. İş güç devam. Yarın görüşürüz, seni çok seviyorum. İhtiyacım var sesine, gülüşüne, şarkısı Melom'a armağan ediyorum. Bir güzel şarkı sonrasına kardeşlerimizin kayıt mesajları 9'u 5-10 geçeye kadar, sonrasında kaldığımız yerden devam.

Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştığım derdlerim Bülent Dernek, Koçalı Serhat, Küçük Adnan, İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum A15 koğuşundan Botan Kartal, C4 koğuşundan Suat Yıldız ve Poça Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptığım dayım Koçalı Serhat Küçü'ye selam olsun. Aynı sofrayı paylaştığım derlerim Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler, Ramazan, Akşin, Mami, Birlik, Mertcan, Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yelen hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Poça Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Sayar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Sayar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortam Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afgan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuşundan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat

Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç Mami, Birlik Adnan İlhan, Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. İkin oğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkin oğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami, Birlik, Baran, Koçan, Fatih, Etingun ve bütün eski İzmir çocuklar.

Baki Doğanlar Koğuş'un lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan A oğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuş'un lideri önderi iki gözüm, Yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adamı yaşatacak, adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuş'una köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Akta Koğuş'una selam olsun. Benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun, Namıder Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, A abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Akta, Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küleş, Hünkar Küleş, Altu Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlanıp gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur, Barış Doğan. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan, benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim, başta Can Kirvem, Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar, Gaffu, Ahmet Bacı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim, korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, can dostum Ersin Doğan, aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir, benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emircan Yatağan, Adilcan, hep bildik Emre Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri

Kardeşim Sessizlerin babası Emrah Doğan Façalı, amcam Erkan Doğan, aslan biraderim Mümincan Doğan Teviş ve altı koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC10 Bornavalılar Koğuş'tan Bornavalı Alican Coşkun. Aliço aleykümselam Alican kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta oldum. Can dostum Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornavalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornavalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Bornavalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornavalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlara Bizi Kırmaz şarkısı armağan.

0: S4 IQ Doğanlar koşulan Emre Ateş benim için çok değerli. Büyüm kral, dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam A, abim Emre. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümin Can Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta A abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafiz, Ali Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral dedemin değerlileri ve kirveleri başta lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can Doğan ve köylü baba derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümin Can Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya, boksör Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Can'dan Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Salih Dursun, namı dar Fafi, benim canım amcam Kral Mümin Doğan, seni tanıdım, bana hem baba şefkatini tattırdın, Allah senden razı olsun, beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın değerleri başta. Teşbih altı koğuşundaki Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümin Can Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Hıdır Akgün, benim için değerli olan koğuşumuzun lideri kral babam Mümin Doğan, canım babam Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan, sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım başta A abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emrah Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben Teki Ceon Koğuşun, Bornova Koğuşu'ndan Şerifcan Avcı. Aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural. İşin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki Ceon Bornovalılar Koğuş'tan Yunus Akçakoca. Aleyküm selam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çekici 10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Muhammed Yıldırım. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abi, makabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki C 10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Umutcan Akbaba. Aleyküm selam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar, Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Mehmet Topçu. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Hıdır Aküm. Benimle aynı kaderi paylaşan başta kral babam Mümin Doğan, lider abim Emrah Doğan, abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, aslan kardeşim Mümin Can Doğan, aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Benim değerlim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adil Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşundan kral amcamın değerleri başlar lider abim Emrah Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Halil Sürget. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşundan Emre Buhan. Atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, gözü kara façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümincan Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim, Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş. Gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir yaratık varsa biat ederim, öyle biri olmadığına göre biz bizden büyük bir Allah'ı biliriz. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Adem Kaya. Benim için çok değerli öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan. Sana can değil canlar feda olsun. Aslan babam, her daim bu evladın senin yanında. Can abim, idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim.

Benim Cihan Kaya, benim derdim olan Aslan kardeşim, Big Boss Barış Doğan derli kardeşim, Fafi, Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan Canlar, Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, Can abilerim, Emrah Doğan, Erkan Doğan, Aslan kardeşim, Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlılar koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam. Benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can, hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın derleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan bulunan Mehmet Güler, canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornavalı Ali Can, Coşkun Ali Ço ve Volkan Ural, sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçim ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmayız şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben T2C10 Bornavalılar koğuşundan Ali Can Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptı Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural, özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime T2A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, ben hemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Ali Ço ve Volkan Ural, Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umutcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçak Hoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydın'a ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz.

Ben T4 A2 Doğanlar Koçtan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan Ağır Reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adil Can hep bildik, Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Gece Aslan kardeşim Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koçtan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan, Fırat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral amcamın derleri ve kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara, Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümin Can Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget Gece İki gözüm Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Üslubumuz sert, içimiz merttir. Bizi tanımayanın bizi sevme şansı yoktur. Zaten sevilmek gibi bir derdimiz yok. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Mesut Turan. Başta benim için çok değerli olan abim Kral Mümin Doğan. Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Mümin Doğan, Adaletin Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin. Ağa kardeşim Emre Doğan, sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan, kardeşlerim Fafi, Salih Dursun, Adem Kaya, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Adil Can hep bildik, Emre Buhan, Fırat Ercan Doğan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emirhan Yatan, Güner Uyar, Ferhat İştek, Mamın Çelik, Lider kardeşim Emrah Doğan, Façalı kardeşim Erkan Doğan, yeni Mümin Can Doğan, Gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok, gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Can Yatan, benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan, dedemin adaleti Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem. Benimle aynı kaderi paylaşan başta ağdayım Emre Doğan, Can abim, Big Boss, Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Ferdi, Meşe Koparan, Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora Şimşek, Fırat Ercan Doğan, Kral dedemin derleri, abilerim, lider abim Emrah Doğan, Gözü Kara, Façalı abim Erkan Doğan, dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım Vural Üssün, Kralın Kirvesi Köylü Baba dergahından Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba dergahına selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Eskişehirli Baran Kılıç, kadın kapalı yatan C9'daki Dilan radyo başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşur. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-16'dan Kale Hendek aynı koğuşta, aleykümselam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş, Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah, Volkan, Bineker, Selahattin, Kemençe, bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not Ahmet Aslan, minnet eylemem şarkısını aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Ali Endek, aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat, dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er, bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleykümselam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş
Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora, Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür, Haktan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan Tik, Beytullah İbret, Volkan Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi ben T1B16'dan Emin Aslan yani Efo aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür, Hak'tan İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan. 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleykümselam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, İki Gözüm, Ozan Özgür, Hak'tan İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Ranzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necom.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Yağmuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun canım abim. Gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım, boltalarda unuttum, tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şehit O Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen C2'den Onur Çelik, Birnoğlu A13'den Kubilay Bozbey'e selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'dan Zeki Okan Öncek'le beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan Altun, Ahmet Acar ve İkinoğlu'da olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak, aleyküm selam kardeşlerim. Kurumlarda bulunan abi kardeşleri senin aracınla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere. Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hacı Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Behnan, Şahin Sincer, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Soluk, Murat Kaya, Yakup Kaya ve diğer dostlara selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz T2'den Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya. Bir an kakuşu armağan olsun bizim için bu canlara. Çalarsan sevinirim Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık, Mustafa Umut Ak, Emirhan Polat, aleyküm selam kardeşlerim ve arkadaşlar olarak senin aracılığınla abi dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık Cezaevinde bulunan babalarımız ve yakınlarımız olmak üzere Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen, Gürgür,

0: Yakup Kaya ve ismi geçen tüm dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay, Çiçek Zafer, Mingan, Ahmet Kaya, Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş ve diğer tüm arkadaşlara da selamlarımızı iletiyoruz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde yeniden görüşmek dileğiyle sizleri seven dostlarınızdan İkinoğlu B7 Koğuşu. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Mustafa Mutak ve Atakan Özuyanık geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Umut gözyaşlarıyla suladığımız ağacın meyvesini sırası geldiğinde teker teker toparlayacağız. Şimdilik herkes yaptığıyla utansın. Günü geldiğinde hesabı sorulur. Tek bir nokta bile kalmaz. Allah'a emanet. Canbay Walker'dan Yangınlar şarkısını çalarsan seviniriz Murat abi. Şerefli yatan tüm mahkumlara da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak. Aleykümselam kardeşlerim. Senin aracınla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Göz, Sezgin Avince, Aydın Bıçakçı, Efe, Demirci Hasan, Demirci Şerif, Subaşı ve Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirlerimden armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 Koğuşu'ndan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş. Aleykümselam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koğuş'tan Zafer. Mingan aleykümselam Zafer kardeşim. Ailemden Aygün ve Kemal Acar'ın kurumda bulunan arkadaşlarına hitaben. Başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican Ay, Serdar Kayıncı, Ekrem Güneş, Rıfat Kadir Üskadaroğlu. Kadir Üskadaroğlu. Tarık Sertbaş, Sedat Uslu, Tamer Demirtaş, Hasan Efe, Demirci, Yakup ve Murat Kaya, Ekrem Birlik, İbrahim Erişen, Gökhan İlbaş, Devran Yüksel ve Fırat Ali Buca'ya selam olsun. Yukarıda isimlerini yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 Koğuşu'ndan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul, Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt ve Ümit Can Taşdemir'e selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 Koğuşu'ndan Atakan Özü Uyanık.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Öncelikle selamun aleyküm Murat abi. Ben ikinin oğlu B7 koğuştan Emirhan Polat. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız Azat Başak, Mustafa Mutak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya, Karabu, Abdullah Gezer, Vedat Kadir, Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş, Doğuş Yılmaz ve Yalçın Kavala selam olsun. İsmi geçen abi kardeşler Ahmet Kaya'dan Selda şarkısını armağan ediyorum. Biz sevdiklerimizi gölgede bırakmak için güneşi hep karşımıza aldık. Ben ikinin oğlu B7 koğuşlan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Biz ikinin oğlu B7 koğuşlan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan. Aleyküm selam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta Alican Ay, Emirhan Polat, Ahmet Kaya, Karaboğa, Mustafa, Umut Ak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fatih, Ozan Başar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özü Uyanık, Mert Karaboğa, Baki Örentay abimize de çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras, Serhat Akkaş, Yuri Selok. Bu dost ve kardeşlere selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Biz ikinin oğlu B7 koğuşlan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamun aleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serden Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun.

Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Donay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta can abimiz ve can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu Baran Kurşun, Yavuz Tu, Ömer Yeşil, Serdan Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişti, Mustafa Kemal Erişti, Zafer Erişti, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben T26 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gül'le Devrim, Atalay Sinan Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikanova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan, Şekeri Keko Dayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı Armağan olsun. Biz T2A6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim, Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta Doğan Caner Güllü olmak üzere Muhittin Orak, Fırat Eskin, Sökeli, Keko Dayım, Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Atakara, Doğukan Kara, dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbullu, Mehmet Duni Yeli, Şükrü Köken, Burcan Yatbaz, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Biz T2A6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara Devrim, Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, Özkan Eke selamlar olsun. Ben Doğanay Devrim. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Fırat Fatih Öz Işık, Azat Öz Işık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Eken, Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bu can feda olsun elbet Rojek. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, İnan Eşyok, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, derli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki ve Kamuran Kaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öpüyorum elbet bir gün. T2C5'ten Özcan Avşar, öz abilerim reisimiz Engin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Doğan Kurt, Kadir Tör, İvo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Değer, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emra Kocaman, Kadın Kapalı'da yengem Deniz Yeşildağ selam olsun. Küçük şehrin büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullahtar, reisin kıymetlileri Emra Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş, Erhan Turgut, Ömer Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki, bizim de derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, derdi büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Cellomen, Zeki Kamuran Kaya, Serkan Yavuz, Özgür Ökten, Mert Eko Kahraman, Ercan Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter, reis ellerinden öperim.

Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleykümselam Çağrı'm. Estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kader birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınar'da boksör Çağrı işi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı iş aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın Mersin Pınar'da boksör Çağrı işi. Selamünaleyküm Can Murat abim. Ben Menemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Ereptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğar, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür günler yakın. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi Çetin Gezek abime, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime, Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim Kayıkçı, Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu değerlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabem. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime...

0: Menderesli Yaşar, Dursun Altay, Datlı Halil İbrahim, Kayıkçı Uğurlalı, Yiğit Çatalar, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi, ben TKB 10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere. Mersin Pınarlı Boksör Çağrı Şiit Can Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar, Dursun Altay, Datlı Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay, bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleyküm selam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaztaş Kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba, Aslan abi. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Elgün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Koç Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Abinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere uygar Doğan Aydan Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar önümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan koştu. Ben T2B5 koçtan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koçlu olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleyküm selam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman, Akan Kadir, Yangın namı der Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler, bu derdere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın namı der Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der boksör, kardeşim Şahçıyan Kurt. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşi, Yiğit Can Akgün, Çetin Gezek abim Urlalı, Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle. Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör,
50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salişyurt. Bu derlere selam olsun. Mersin Pınar'da boksör Çağrı

Öncelikle selamun aleyküm. Ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şeyh Muskurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan, Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesim Bah, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleyküm selam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümit Can Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 Koç'tan Şahin Kayguruz. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle Koç'taki arkadaşlarım Ümit Can Taşdemir, Şeyh Muskurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal, Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koç'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 Koç'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan Beyaztaş, Raşit Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu belki koğuşundan ballı kuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bağcı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömertan Çimentepe'li, Ramazan Çimende, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi ben bir nolu belki koşulan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmir'den Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı, biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu belki koğuştan Bayraklı Çay Mahallesi.

Biri Berkan Baran, aleyküm selam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz Kadircan Görür Yiğit Altın Muzaffer Tatlı Yunus Kara Samet Akbulut Enis Özdemir Nazım Can Pehlivan Ömer Didişken Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına selam olsun. Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdim, gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz, Kenan, Beyaztaş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Holat, Kasım Demirci, Tamer, Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan, Haral, Sefa, Haral, Lokman, Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan, Yüksel Furkan, Yüksel Hüseyin, Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail, Aslan, Şahin, Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşka, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar bu dostlarıma ve ismini saymadım. Abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azican Yatbaz, Polat Küleş, Azat Küleş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbaz, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur Ferdi Bingöl.

0: Evet. Şimdi biz kardeşlerimin ses kayıtları var. Karışık. Monitör çalışmıyordu. Diğerine yükledim. O yüzden mesajlara başlamadan hemen karışık ses kayıtlarını dinleteyim. Doğum günü olan kardeşlerim, hepinizin doğum günlerini kutluyorum. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bildiğim kadarıyla Celomen kardeşimin vardı. Sonrasında Fatih kardeşimizin de galiba. Bir dinletelim bakalım. Ondan sonra normale dönüş yapalım. Hemen şunu kısalım, şunu ayarlayalım. Evet.
1: Selamun aleyküm. Murat abi, selam. Ben T1 A13 koşunda Emir Özdemir. Bugün Fatih Boran kardeşimin doğum günüdür. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Boran dostum, kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki yaşında ailemle sevdiklerinle olursun inşallah. Seni seven dostum, kardeşim Emir Özdemir.
2: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Çamlıbin'den Saraoz. Değerli kardeşim Celomen, doğum günü enişten dileklerimle kutlar. Yeni yaşını sana özgürlük ve de mutluluk getirmesini temenni eder. Bir ömür ailenle geçirmeni dilerim. Akabinde beni tanıyan abi ve dostlar olmakla başta değerli abilerim Yasin Açık ve Şenol Başkut. Ve değerli dostlarım Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanır. Beni tanıyan tüm dostlarıma selam ederim. Ben Çamlıbin'den.
3: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1 A14'ten Baran Yıldız. Buradan Celal Eke'nin doğum günlerini içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmesini dilerim.
2: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Çamlıbin'den Saraoz. Değerli kardeşim Celal.
3: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1 A14'ten Baran Yıldız.
0: Bunu da dinlettik. Hep
4: selam aleyküm. Evet, iyi akşamlar. İyi doğdun Celal. Allah sizi hidayete getirsin. Rabbim sizi orada kurtarsın. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun.
5: Selamünaleyküm. Aynı koşta bulunduğum kardeşim. Celomen'in doğum gününü kutluyorum kardeşim. İnşallah ne zamanda sevgilerini koşulsun. Bir dahaki doğum gününde de sevgilerini kutlarsın. Allah kutlasın. Ne zamanda doğum günü kutlarsın kardeşim.
6: Selamünaleyküm Murat abi. Abi. Ben Çamlıbin'den Saroz. Benim için değerli ve kıymetli kardeşim Fatih Boran ve Celomen'in doğum günleri enişten dileklerimle kutlar. Bir sonraki doğum günlerini sevdikleriyle geçirmelerini temenni eder. Ve beni tanıyan tüm dostlara selam ederim. Ayrıca kadın kapalıda yatan yengem bize ve o güneşlerden geçti ailesine selam ederim. Ben Çamlıbin'den Saroz.
0: Şimdi burayı paylaştık, hemen şunları da okuyalım. Bu arada Savaş Aktaş, Savaş kardeşim, Savaş Aktaş, kız kardeşimi araman gerekiyormuş acil. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Hemen bunları da okuyalım. Ondan sonra diğer ses kayıttan da paylaşayım ki geri dönüş olmasın. Ben Murtakya'dan Gülümser Şakran'da yatmakta olan Hakan Bayram'a, Hakan Bayram'a öncelikle canım yerim Burak Şahan'a Tekirden yıkamazlar bizi şarkısını çalarsan sevinirim. Uçe'ye ve Fırat Gizgin'e de armağan olsun. Ben Murtakya'dan Gülümser. Hemen bunu da dinletelim.
7: A13 koşundan Çetin Karaman doğum günü olan Eski Çamlıklı Fatih Boran'ın doğum gününü enişten dileklerimi kutlarım. Bir dahaki doğum gününü ailesiyle geçirmesini temenni ederim. Seni severim. Biliceto.
0: Evet. Bunu hallettik. Şimdi bunları da dinletelim. Ondan sonra bakalım. Evet. Şunları da dinletelim. Tamam.
8: Tamam. Selam aleyküm Murat abi.
0: Aleyküm selam kardeşim.
8: Ben Tevbir'e A13 koş. Benim için derdi olan Fatih Boran abimin bugün doğum günü. Abim dilerim var. Rabbimden bir dahaki doğum gününü ailenle sevdiklerinde geçirsin. Seni seven kardeşin Yılmaz Ertuğrul.
0: Evet, bunu da halledelim.
8: Açtığı zaman tamamdı.
0: Tamam. Açtım.
8: Selamünaleyküm Murat abi. Aleyküm ben selam. Ben T1-13 koğuşunda yatmakta bulunan Devran Tercan. Buradan benim için değerli ve kıymetli olan abim Fatih Boran'ın bugün doğum günü. Doğum günün kutlu olsun abim benim. Yeni yaşı sana nice güzelliklere, özgürlükler getirsin. Seni seven kardeşin Devran Tercan.
9: Tamam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Celal Eke'den Müslümcan Kuzguncuk. Burada değerli bir kardeşim olan Fatih Boran'ın doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Nice mutlu yıllara. Seni seven abin Çiko.
0: Evet. Bunları da dinlettik. Şimdi normale hemen geç. Yok. Bir tane daha mı vardı burada? Bu kimlerinde? Evet, bunu da dinletelim, kalmasın kardeşlerimizin. Aleyküm selam.
10: Selamun aleyküm. Ben Karabağ Eski Çamlık'tan Yasin Buran, T1A13'te yatan eski Çamlıklı Fatih Boran abim, doğum gününü enişten dilekle kutlarım. Bir dahaki doğum gününde ailenle ve sevdiklerinle beraber olmanı temelli ederim. Seni seven kardeşin Yasin Buran.
11: Merhaba, eski Çamlık'tan Taha Yolcu, T1A13'te yatan eski Çamlıklı Fatih Boran abi, doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününde ailen ve sevdiklerinle beraber olmanı temelli ederim. Seni seven kardeşin Taha Yolcu.
12: Ben Karabağ, eski Çamlık'tan Ali İdiz, T1A13'te yatan eski Çamlıklı Fatih Boran abi, doğum günün enişten dilekle kutlarım. Bir dahaki doğum gününde ailem ve sevdiklerimle beraber olmanı temelli ederim. Seni seven kardeşin Ali İdiz.
0: Tamam. Bunları paylaştık kardeşlerimizle, hemen geri dönüşümümüz olmasın. Evet. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan İbo Sil. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Öncelikle abi kardeşlerim Harun Aydemir, Kaleri Emirhan Acar, İrfan Bozkurt, Aksel Varol, Emirhan Ceylan, İbo Sayar, farklı kurumlarda yatmakta olan Ahmet Sil, Serhat Avşar, Burak Nazik, Amcam Serhat Sil, Baran Kayalar, Yusuf Yıldız, Kadir Pehlivan, Yunus Kara, Yavuz 40 kişi selam olsun. Daha ne kadar yüksek olursa olsun yol mutlaka zirveye çıkar. Sabredin, kazanan sabreden kazanır, vazgeçen kaybeder. T3C5 koğuşuna yatmakta olan abim İbo Sil, aslan abim seni çok özlerim. Yokluğunla sınanmak hayatın en ağır imtihanı ama biliyorum bu hasret de geçecek ve yeniden sarılacağız, seni çok seviyorum. İsmet Cihan, özlemim sana şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu B16'dan Yoldaş Cancan. Aleykümselam Yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, dost ve kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan Polat, Hüseyin Turgay, Emircan Canbaz, ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür, doğru duvar, yıkılmaz Yoldaş Cancan. Murat abi, ben 4 nolu B16 koğuştan Yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan, Mafya Sedat, Yunus Tutkun, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der pire dostuma buradan selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyoruz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar Yoldaş Cancan. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, akabinde Bayraklılı Ercan Ekin, Karşıyaka'lı Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Emin Rutbil, Birtan Esen, Sercan Bülbül, Barışcan, Kartalmış Zaza, Kadir Alpkıray, Civan Onurdaş, Emre Yener, boncuklara fısıldayan adam Ferhat Kırdı. Bu derlere selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Aklı kanınca yol veririz, haksız fili yolundan ederiz. Belki bir dağ değiliz ama bir tepede aşılacak yol hiç değiliz. Azar bir filan korkularım armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Ömer Elmastaş, farklı hapishanelerde ve koğuşlarda bulunan amcam Özkan Tagu, abim Kadir Deniz, Sidar Deniz, Sedat Ulu, Ahmet Güneş dostlarım, Agit Arslan, Berşan Polat, Hakim Bal, Eren Kollik, Mehmet Tatbak, Mami Birlik, Osman Kırcal, Emircan Açgöz, bu derlere selam olsun. Ben T3A13'ten Ömer Elmastaş, yan mırın yan azadiyim. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Herkese iyi akşamlar. Şakran T2'de yatmakta olan biricik eşim Sezer Sayım, aslan kocam. Ne olursa olsun yaşadığımız sürece her zaman umudumuz var. Sabır bizi bir araya getirecek olan en güçlü silahtır. Seni çok ama çok seviyorum. Melek Mosso'dan gidenlerden şarkısı eşime gelsin. Biz seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. Benim için derli olan derman alınca Halil İdam olmak üzere T3B17 yatan aslan kardeşim Polat Gezgiç, derli abilerim Ayhan Kılıç, Ömer Şen, ayrıca Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Halil Karagöz'e selamlarım Bakidir. Gece söz, zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Azar

Bülbül'den ne sayarsan say tüm abi kardeşlerime armağan olsun. Murat abi ben Teşriye'den Gültepe'de Cavit Sevinç. Koğuşumda kader birliği yaptım. Derman alınca Halil İdem, Hikmet Ören, Berkan Şavlı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Acar, Taylan Ozan denli. Farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşim Berkay alınca T1'de yatmakta olan Halil Karagöz'e selamlarım. Bakidir geceye bir söz. Herkese bir maske takma hevesi var. Kimsenin kendi olması olmaya cesareti kalmamış. Uğur Karakuş'tan yaşandı ve bitti. Cambaz'a armağan olsun. Murat abim ben Tommy Şakran T2 C7 koğuşuna yatmakta olan sevdiğim Hayrettin Çiçek'e sevgiler selamlar. Eğer dünyaya yeniden gelmek gibi bir şey olsaydı yine seni severdim ömrüm. Murat abi ben T2 C7 koğuşundan Ali Der, Şakran Kadın Kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Gönlüm bir şehir ise o şehrin tüm sokakları sana çıkar. Murat abi selamünaleyküm ben T2 A16'dan Kadir Tosun, aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatan can eşim Yarsu Gökçe Tosun, güzeller güzelim, boncuk gözlüm, sevda neydi deselerdi senden başka cevabım olmazdı. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey senin varlığın ve ben seninle kavuşabilmenin heyecanı ile yaşıyorum. Bir gün ellerin ellerime değdiğinde onları hiç bırakmayacağım. Bir an olsun seni yanımdan ayırmayacağım. İyi ki sen sevgilim, seni çok ama çok seviyorum. Boncuk gözlüm, az daha sabır, günler çok yakın. Murat abi ben T2 A16'dan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun canım eşim. Her gün seni hayal ederek uyanıyorum. İçimde hem özlem hem umut var. Hele yokluğun öyle ağır geliyor ki kalbim dayanamayacak gibi olur. Ama seninle geçireceğimiz o günlerin hayaline dayanıyorum. Yarınlar ne getirecek bilmiyorum. Belki belirsizlik korkutuyor ama bil ki her zaman yanında, her zaman sabırla. Hep senin için buradayım sevdiğim kadın. Selamünaleyküm Murat abi ben T3 A13'ten Civan Onurdaş, aleyküm selam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Muti Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Polat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız Sekin, Ekrem Bülbül, Avni Sercan San. Öyle yazılı. Ömer Elmastaş, aynı kurum ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen, bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3 A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Muti Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, Avni Şen, Şer, Sercan Sar, Ömer Elmastaş. Aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emir'im nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin iyidir. Bizleriz, merak etme, güçlü kalmaya devam et. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek. Umudunu sakın kaybetme, bol bol dua et, seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin Emir Hanım. Şakran T3'te bulunan canım kardeşim Emir'im nasılsın? Umarım sağlığın ve moralin iyidir. Bizler iyiyiz, merak etme. Güçlü kalmaya devam et. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek. Umudunu sakın kaybetme. Bol bol dua et, seni çok seviyorum. Allah'a emanetsin Emir'im. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3 C5 yani Brateler koşuna yatmakta olan Aksel Varol. Aleyküm selam Aksel kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET, kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptı abi kardeşlerim. Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüpan Bozkurt, DJ İvo Sil, Atakan Kahraman, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaç, Burak Polat, İbocan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Gece aslandayım Erhan Tan yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Annem seni çok özledim. Rabbim bir daha ayırmasın bizi inşallah. Ayağına taş gözüne yaş değmesin oğlum. Kader kurbanlarının Allah yar ve yardımcısı olsun. Benden sana Selda Bağcan'dan Yalan Dünya şarkısı armağan olsun. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Gözlerinin sessizliğini, sesinin sıcaklığını özlediğim yakışıklı kocam. Yokluğun içimde bir yangın ama sana kavuşmak umudu içimdeki en serin rüzgar. Duvarlar ardında olsa da sen benim gökyüzümsün. Aldığım her nefes sabrımızın sonu selamet. Hasretimizin sonu vuslat olacak. Seni çok seviyorum. Rabbime emanet ol. Benden sana yüz yüzeyken konuşuruz grubundan sen varsın diye şarkısı

armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran Tevşe 5 yani Brateler koşun yatmakta olan Harun Aydemir. Aleyküm selam Harun kardeşim. Öncelikle aslandayım Erhan Tan yani ET kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Aksel Varol, DJ İbosil, Eyüfan Bozkurt, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, Yusuf Yakaş, Ahmet Çelik, Halil, Deniz Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbocan Ser, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulhaya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadetler. Şimdilik zindanlarda saraylarda görüşmek dileğimle. Şakran T3 C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Ömrümün en güzel yanı ben geldim. Nasılsın? Seni çok özledim. Benim kalbim de aklım da her an seninle. Sabrına kurban oldum. Seni çok seviyorum umudum. Sana Yıldız Silv aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T3-12'de bulunan güzel gözlüm Balçovalı Fatih Akta. Kader bizi hiç kolay yazmadı. Yan yana olabilmek için yana yana çok savaştık aslanım. Özlemin kalbimde, umudum gözlerimde. Elbet bir gün biz de özgürlük kuşunu uçuracağız aslan kocam. Önce kendine sonra Allah'a emanet ol Murat. Şampınar'dan Engel şarkısı armağan olsun paşama. Aleykümselam kız kardeşim. Şakran T3-12'de bulunan nefesim Balçovalı Fatih Akta. Ben seni sevdim sevgilim. Nasibime yokluğun düştü. Vuslat dedim yüreğime hasretin düştü. Olsun kurban oldum. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Sabır deniz olanın hayatı okyanus olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle paşam. Şakran T3-C5 koğuşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Sen benim dünüm, bugünüm ve kuracağım en güzel yarınımsın. Bu zor günler geçecek, adın soyadıma karışacak ve biz seninle yarım kalan tüm hayallerimizi tek tek gerçekleştireceğiz. Kalbimin tek sahibi, nişanlım. Sesim sana ulaştığında bil ki burası hala ve sadece senin aşkınla çarpıyor. Şakran T3-C5 koğuşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Mert'im bazı insanlar bir ömre bedeldir derler ya, sen benim için tam da öylesin. Günler geçiyor ama sana olan sevgim eksilmiyor. Aksine büyüyor, bil ki bu hayatta en güzel duamda en güzel hayalim de sensin. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben evimizdeyim, bir an önce evimize gelmen için dualar ediyorum. Allah'a emanet ol canımın içi. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı, seni sevmeyi bir öncelik haline getirdim. Bu artık bir karar veya seçenek değil. Hayatımdaki tüm önceliğimin seni sevmek olacağına söz verebilirim. Adana Layhan'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprakdağ, Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak gece bir söz bırakmak istiyorum. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Çimentepe'den Bedava Yaşar, B6 koğuşuna yatmakta olan yeşil gözlüm. Ben senin gözlerinden başka ülke tanımıyorum. Sesinden başka ilaç bilmiyorum, varlığından başka bir mucize inanmıyorum. Seninle var olmadım ama yokluğunla yok olurum. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin, evimin sultanı göz bebeğim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Çimentepe'li Mehmet Alp, kadın kapalı B6'da yatan karım Fatma'm, her şeyim, nefesim, kalp atışım, tek ve son nefesim. Seni çok özledim. Bugün sesini duydum, seni gördüm, çok mutlu oldum. Ömrüm güneş doğmasa da olur, benim günüm seninle. Konuştum, an doğuyor. Zaten canım karım, bu derlime Ceylan, sevdiğim armağan olsun karıma Escobar'ım. Sana ölürüm, seni öyle özledim ki. Hani deseler bir saat yanına gideceksin, canını verir misin? Hiç düşünmeden canımı veririm Escobar'ım. Canım karım Fatma'm. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1-14'ten Fırat Çelenk. Aleykümselam Fırat kardeşim. Benim için değerli olan canlar başta kardeşim Veli Çelenk olmak üzere. Mert Kahraman, Eko Kahraman, Ogün Özdemir, Oğuz Toluk, Baran Yıldız, Mahmut Tütüncü, İbrahim Taşyan, Celal Eken, Cellomen, Ali Arap Aslan, Yılmaz Güneysak, Sabri Kulaksız, Fırat Coşkun, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz Kurtuluş, Şakarlı Çaki Başkan, İbrahim Coşkun'u değerli canlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İstediğiniz gibi değilsem istediklerinizi değiştirin çünkü ben değişmem. Murat abi hayırlı yayınlar. Ben T1-14'ten Fırat Çelenk senin aracınla başka kurumlarda ve koğuşlarda olan canlara selam göndermek istiyorum. Başta kardeşim Veli Çelenk, Oğuz Soluk, Ogün Özdemir, Baran Yıldız, Ümit Soylu, Oktay Özdemir, Veli Yılmaz, Gökhan Ergül, Ozan Yazar, Emir Yıldırım, Fatih Azat Özışık, Poyraz Sayacı, Doğan Duman, Muhittin Karakaş, Vedat Duman, Emrah Duman, Gökhan Diker, İbrahim Erişen, Ramazan Çıtırgı, Beşi Umut Aydın, Serkan Bayındırlı, Sedat Bulut, İbrahim Alada, Cellomen, Celal Eken, Tweet'i Muhammed Aydın bu derlere selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Kurtuluş Şakarlı, aleykümselam Kurtuluş kardeşim. Değerli dost Fırat Çelenk.

Mektubunu aldım. Teşekkür ederim. Velinin yanına gelebilmesi için gerekli yerlere yazdık. Aklım burada kalmasın. Bana emanettir. Koğuşuna selam olsun. Koğuşumun da bütün dostlara selamları var. Ayrıca ağdayım Taşkın Elepto, sana da bin selam olsun. Cix kardeşim Fatih Boran, sen de kalptesin ve koğuşuna selamlarım. Bakidir sevgilerimle. Kurtuluş Şakarlı. Murat abim hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halisam nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum Halisam. Seni çok özledim. Allah büyük, yeter ki sen iyi ol Halisam. Kalbi yüreği güzel adam. Senin gülüşüne kurban olurum. Ben her gece saat 10'da sana iyi geceler demeden uyumaya gitmiyorum. Seni önce Allah'a, sonra da seni sana emanet ediyorum. İyi geceler Halisam. Murat abim, Halis için Huma Kuşu şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar. Buca F tipinde kalan en değerlim. Canım babam Kanivar. Çelik, seni çok seviyorum. Babamın sözü. İyiler kaybetmez, kaybedilir. Her şeyimsin. Canım babam kızın Arya. Buca F tipinde kalan Mehmet Ali Çelik ve Kanivar Çelik. Sizi çok seviyorum. Çarşamba günü görüşe geliyorum. Kardeşiniz Şerife. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2C12 Karşıyakalılar koğuşundan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Başta abilerim, dostlarım olmak üzere Çağlar Çakır, Can Barış Çakır, Yavuz Çelik Namıder, Cüce abim, Muhittin Çalışkan, İsmail Demirkoş, Batıcan Tu, Fıçı dostum Mahmut Çiftçi, Mahmut Şaran, Emre Ördekoğlu, Yaşar Ördekoğlu, Eray Portakal, Samet Özdemir, Cengiz Özdemir, Nurullah Çelik, Ahmet Aydın, İlyas Kortak ve Enes Yüzkaya. Murat abi, ben teki C12 Karşıyakalılar koşulan Bulut Över. Yiğitcan Parlak, Ercan Ekin, Gökhan Soğukuy, İstanbullu İsa Meriç, Emrehan Türkmen olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Hepimizi Allah kurtarsın. Murat abi, ben teki C12 koşulan Bulut Över. Başta dostum Seyfi Bal, başka koğuşlarda bulunan Ercan Küleş, Ozan Doğan, Kuşçu Ferdi, Murat Şimşek, dostum Kale'den Kesper Ali Koyuncu'ya selam ediyorum. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koğuştan Resul Pervane. Burada kadar birliği yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limon Tepeli, Ozzi, Sait, Deniz Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış, Ali, Yalçın, Eci, Sergen, Davutlar, Halit, Vahit Dağlı, Alican Kinay, Engin Çağlar, Zekiye, Zekeriya Aydın, Emin Başaran, Durmuş Akgün, Hüseyin Dağdelen, Furkan Karslı, Alişan, Kemal Uluç, Mustafa Çağrı, Savaş ve Şakran, 4 nolda yatmakta olan Ergün Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır. Karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan, zindanlardan taşa taşa armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Menemen A5 koçtan Oğuzhan Orhan. Namı der Limon Tepeli Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım ve yoldaşlarım Mami, Varlı, Sait Deniz, Resul Pervane, İbrahim, Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen, B1'de bulunan Mehmet Erüş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu derli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ömer Çalışkan. Aleykümselam Ömer kardeşim. T3 kurumunda yatmakta olan Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu selam olsun. Abim ve kardeşlerim, Allah'ım sizi tez zamanda ailenize kavuştursun. Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Şakran T3'te yatmakta olan değerlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Demir'e selamlar olsun. Selam Murat abi, ben İsmail Gökçe. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Şakran B11 kadın kapalı koğuşuna yatmakta olan güzelim Yağmur Boyunduruk, seni çok seviyorum. Yolladığım fotoğrafları almışsın, baktıkça beni hatırla bir tanem. Artık sözümden çıkma, dizimin dibinde otur söz mü? Şakran B11'de kızım Yağmur Boyunduruk, annem seni çok seviyorum. Baban, ablan, abin, en kısa zamanda yanımızda olacağını bekliyoruz. Bal Yağmur'um, bayram şekerim, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. T4-17'den Fikret dost. Aleyküm selam Fikret kardeşim. Can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk. Kader birliği yaptım arkadaşım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Yar Yurteli, tüm dostlara selam. Gece Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Geceler uzun olsa da sabrım senden yana, dualarım her gün ulaşır sana, mesafeler ayırsa da bizi bugün, sevgim hep seninle oğlum, unutma bunu. Bir gün kavuşacak yollarımız, yeniden gülüşün eksik olmasın yüzünden. Hasret geçer, günler gelir geçer, annenin sevgisiyle sonsuza dek sürer.
selamünaleyküm Murat Bey. Aleykümselam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın her

olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım, bir oğlum var benim, canım kanım yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adını her andımda kalbime dua ettiren, olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma. Senin için canını verecek bir annen var senin. İyi kimsin kıymetli Müslüm Gürses'ten yağmur duası armağan olsun Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm Murat abi, ben yeni Yusuf Keskin, aleyküm selam Yusuf'um. Senin aracına değerli abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko, Kahraman, Mustafa Küleş, Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Murocan Peker, değerli abilerim, can abilerim Serdar Özcan, Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Can abim Halit Bilgiç'ten biz yıkılmayız, çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 koğuşunda olan Bornovalı Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Benimle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan değerli abilerim, dostlarım selam olsun. Değerli abim Serdar Özcan, Tayfun Erkayacı'ya, Erdal Yıldırım Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, değerli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şeref Can Bornovalı, Engin Avşar, değerli abim Serdar Özcan. Senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım abileri sabahtan aradım. Engin abi de Azat'ı da birkaç gelişme var. Gelip haber edecekler. Meraklanma. Allah'ın izniyle her şey yoluna girecek. Arzu iyi, herkes iyi. Bir tek eksik sensin. Seni önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Seni çok seviyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koşuna bulunan Tülay Çakmak. Arkadaşlarım Çimen Tepeli, Japon Tayyip'e Kızıltepe, Esen Tepeli, Yağmur Yılmaz, Funda Baltacar, Zekiye, Nur Bülbül. Koğuştaki diğer arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rabbim tüm mahkumları tez vakitte ailelerine kavuştursun inşallah. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 koşuna bulunan Tülay Çakmak. Aleyküm selam kardeşim benim. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizleriz. Hayatla mücadele içindeyiz. Çocuklar okulda, sınav haftası. Benim de araç ve onun işleri yoğunum. Çok çok yoğunum. Yarın görüşürüz inşallah. Allah'a emanet ol. Murat abi selamünaleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meç, Tamer Kaşıkçı, Direş, Murat Başaran, Sebahattin Salman, Ferhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder, Bingöllü, Namıder Badi, Yaşar Arif Öztopra, Eren Bakır, İsa Erkul, bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudumu durduramaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana karşı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T3 A13'te yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen koğuşumda bulunan Mustafa Turan, namı der Mute, Civan, Onur Daş, Ali İmran Korkmaz, Barış Ercan, Barış Kartalmış, Avni Şen, Ferhat Kırdı, Ömer Elmas, Taş, Emir Rutbin, Zaza, Kadir Aykut, Polat, Şakran 2'nolda yatmakta olan dostum Mert Aydın'a ismini saydım derlere bin selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Saraydaki Yusuf herkes dost, önemli olan kuyudaki Yusuf'la dost olabilmek. Bu günlerde geçer elbet bir gün. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, yakışıklı eşim benim. Biz iyi, sıkıntı yok sevgilim. Her şey yolunda şükür bugünümüze de. Sen de elbet bir gün yanımızda olduğunda daha da iyi olacağız. Muzo da yanımda, sana çok selamı var. Tüm gençlerin senin geleceğin günü bekliyor. Oğlun da ben de iyi, seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol Savaş'ım. Savaş Aktaş, hayattaki en büyük şansım sana rastlamaktı. Sen tarafından sevilmek, sen tarafından düşünülmek, değer görmek tarif edilemez bir şey. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk sevgilim. Hep benimle kal, seni çok özledim Savaş Aktaş. Ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi, aleyküm selam Berşan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeyto Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu derdi insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle gece bir söz bırakmak istiyorum. Kader önümüze duvar ördü diye geri dönmedik. Her günümüz mücadele, her gecemiz hesaplaşma ama bilin ki kurt düştüğü yerden değil, ayak kalktığı yerde hatırlanır. Murat abi ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat.
Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Arslan,

Can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akçaba, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf, Gülçin, Hasan, Güneş, Ömer Elmaztaş, bu değerli insanlara bin selam olsun. Ve aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan ve Şeyto Serdal Aykut Ceyhun Öcal, bu değerli insanlara grup yorumdan Ölümden Ötene Var şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Şakran T3 B9'da kalan ömrüm sevdiğim Berşan Polat'a bin selam olsun. Üstümdeki binlerce yük arasında sadece senin yokluğun ağır geliyor. Yalnızlığa karşı verdiğim en büyük savaş sensin sevdiğim. Ben seni çok seviyorum. T3 12 koşuna atmakta olan sevgilim Veysel Yesmez.

canımdan çok sevdiğim sevgilim. Her gün aklımdasın, her gün dualarımdasın. Seni çok özlüyorum ama sevgimiz bütün zorluklardan ve mesafelerden daha güçlü. Unutma, seni bekleyen bir kalp var ve o kalp sadece senin için atıyor. Bu şarkı benden sana gelsin. Ben sensiz yaşamayı başaramadım sevgilim Uygar Doğanay, başaramadım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 Ayış Koğuşu'ndan Hakan Yavaş, yani namı der AK47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Candan abim Adem Yavaş ve Burhan Ormancı. Dostlarım olan Ahmet Can Alan, İbrahim Bayram Toroslu, İvo Harun, Tarduş, Reber Hacıoğlu ve Savaş Aktaş'a selam eder. Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun. İyi yayınlar Murat Bey, canım kardeşim Beyza Özkan aşkım, yanında olduğumuzu unutma her zaman, tamam mı? Dert etme hiçbir şey, her şey çok güzel olacak, seni çok seviyoruz, çok öpüyorum aşkım, iyi bak kendine. Gözümün nuru can parçam Beyza Özkan annem, ablanla oturuyoruz Pafi'de yanımızda, sen de yanımızda olsaydın çok güzel olacaktı ama kader sınavımızı atlatalım güzel kızım. Eskisinden güzel olacak her şey. Göz bebeğim benim. Seni çok seviyorum annem. Allah'a emanet ol. Not Beyzam Damla'yla yarın 4'te buluşacağız. Sen de 5'e doğru ararsın aşkım. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aboneliği yeni yaptık. Biz iyiyiz. Merak etme, çok iyiyiz. Hepimiz ceza yediğin günden beri Tahsin bir kere seni arayıp da sormuş, ceza ne kadar yedin bize haber yolla bilelim. Senden haber alamıyoruz Tahsin Bey için. Boşu boşuna sen de mahrum kaldık. Neyse, herkesin selam var, kendine iyi bak, kafana bir şey takma. Ben İlayda Sarı, kardeşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Saliye ile Gizem kurula gitmiş, sen de gidip dilekçe verecekmişsin. Gülüm'ün de aranması varmış, gelemiyormuş kanlarınızı almaya. Kanlarınızı almaya nikah için. Tahsin Gülüm'ü vasilikten düşürecek ya, anneyi ya da Ayten'i vasi yapacak. Ona göre nikah işlemini başlatacak. Cino'nun da bebişleri oldu bir tane. 4 tane öldü. Tahsin de telefon cezası yemiş, haberin olsun. İyi akşamlar Murat Bey. Ben Damla Çakmak, B10 koğuşun olan canımın içi Beyza Özkan bir tanem. İnşallah iyisindir, seni çok özledim. Aklım hep sende. Yarın annenle buluşacağız. Ona göre ararsın. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol bebeğim. Murat Bey, ben Damla Çakmak, B10 koğuşunda olan Bilge Nur Kavas bir tanem. Nasılsın? Umarım Beyza'm da sen de iyisinizdir. Benim aklım hep sizde. Nehir'e seslenirken Bilge Beyza diyorum. Nehir gülüyor. Dün gece annenle konuştuk, dertleştik. Biraz seni çok seviyorum güzel kızım. Ankara'dan selam olsun, iyi akşamlar. Kadın kapalı olan kızım Elif Bozkurt, rica etsem sözüm söz, çalar mısınız? Elif'im, sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki iki kolum, kanadım, kalbimin yedeği olduğunu. En büyük şansım bu hayatta güzel kızım Elif'im. Bütün ömrüm ziyan olsa da kalan ömrüm yoluna feda olsun. Her şeyim canım kızım, çok özledim annem. Bir gün o müjdeli haberler gelmesi için her gece duamdasın. Yoluna kurbanlar keseceğim, sen benim mucizemsin. Ben C8'den Çilem Demir, Bornova doğanlar, güzeller güzeli kardeşim Elif Bozkurt, her kahramı çeken bir tanecik ablalarım. Başta Mine Ekipmen, Dilek Karakaya, canlarım Yağmur Türk ileri yani Zozan ve Eki Rusi Bergamalı Hasret. Burcu Gürbüz, Gülbahar Ecellioğlu, kardeşlerim Gamze, Nezir Eker, Aslı Aydın. Bu derlere gece bir söz. Biz hiçbir zaman mutluluktan delirmedik ama delirtmekten de mutluyuz. Uygar Doğanay'dan ateş ediyor. Şarkısı Rafet Kale abime, Mine ablama gelsin. Ayrıca Rafet Kale abime de benden selam olsun. Hemen kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşayım. Evet, aradan çıkmış olsun bir kısmı çünkü çok var. Takriben bir 15 dakika sonra kardeşlerim kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la gönülden gönüle.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim, Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk, Polat, Emrah, Timur dostlarım, İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı, Dedos, Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve

Ahmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen seçer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdesi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Emrah Timur, aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çan Kırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koşulatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksat, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu A19 koşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler. Bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Murat Çampak, Ahmetli Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can Bak, Can abim Gürçeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozdağ ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kökerek, Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulunduğum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. T2'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukur Mahalli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azar Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kale, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya kardeşim. Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patir, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi, bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A8'den Altınalı Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, Ahmet Ergün, Metin Küçük, Kartay, Beyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İslam, Emin Tuğrul, aynı kurumda bulunan canlarım, abilerim Suat Konuk, Şakir, Barut, Orhan Karimana, bin selam olsun ve Ferhat Arslan abim der ki hiç kimseyi kaybetmedik, biz daha fazla üzülmedim diye Allah bazı insanları hayatımızdan aldı. Murat abi ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Doğukan Erdoğan burada aynı kurumda ve başka hapishanelerde bulunan abi dost kardeşlerim. Öncelikle derdilerim Kenan Kaya, Aslan abim, Ferhat Arslan, Yusuf Kaya, İlhan Başar, Mani Tutkun, Emircan Kaya, Osman Elçi, canım amcam Rıdvan Erdoğan, Ahmet Karakaş, can dayılarım Serdal Karataş, Erdal Karataş, Erhan Karataş, Yıldırım Karataş, İsa Erdoğan, Muhammed Uçar, Ayhan Kılıç, İlkay Demir Alpaslan Aldanmaz ve sayamadım dostlara bin selam olsun. Çaresi yok, bedeli var, ben Doğukan Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi. T4A8 yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Atalay Buğra Tan Yıldız. Kısacası Ati aleyküm selam Atalay kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canım, kanım, özüm, Ferhat Arslan abim olmak üzere kardeşlerim, abilerim, dostlarım, Orhan Yağcı yani Roze, canım, kanım, dostlarım, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş yani Köfte, Metin Küçük Kartay, Ahmet Ergül, Feyyaz Pesket, Enes Turacı, Yusuf İstanbul, Bornovalı, Kelebek, Emin, Tuğrul, aynı kurumda bulunan Suat Konuk, Osman Elçi'ye bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan abim der ki, siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati burada ve aynı kurumda başka hapishanelerde bulunan abidos kardeşlerime. Öncelikle değerli büyüğümüz Aslan dayım Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman Okan, Doğukan da, Enes Kızıldağ, Kopu, Deniz Sörükler, Ali Koyuncu, Mami Tutkun, Bircan, Kalındamar, Aslan kardeşim, Adnan, Akbay Kallı'ya selam olsun. İsmini sayıp sayamadım. Tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Elbet bir gün Cengiz Hanlı Ati. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki nolu A17 koğuşundan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan Aslan abim Serhat Avşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım Aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisi Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan, Altun Kadir, Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif, Acar, Emre Can Sürücü, D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik, B18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben iki nolu A17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan Ferhat Avşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, bir nolu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, iki nolu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, üç nolu'dan Sertaç Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben iki nolu B17 koğuşundan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum. Abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur Aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim. Evet, kaldığımız yerden devam. Biz bir nolu A14 koşulan Güney ve Yılmaz'sa kardeşler. Bizim için değerli olan kardeşimiz Celal Eken yani Celomen. Doğum günün kutlu olsun kardeşimiz. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim seni bu yaşında özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Ben T1 A14'te yatan Güney Sak, kadın kapalı B1'de yatmakta olan sevgilim Yaren Serpil, canımın içi bir gülüşünle kelebekler açıyor. İyi ki hayatıma

girdin, seni çok seviyorum gülüm. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracınla derdi ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patir Agosi, Yavuz Özkan Demirbaş Cem Can derdi. Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak Çevi, Emir Çelik, Mahsun Aydemir, Muhammed Sayım, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli abi dostlarımı öncelikle Özkan Demirbaş Agosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Can Der, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk Savaş, Duman Fuarat Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. Murat abi iyi yayınlar, ben Sibel Keskiner, sağ ol kardeşim. Can dostum Yersu Kökçe Tosun Gökçem, güzel kızım nasılsın, bugün Damla ile konuştuk. Görüşe beraber gelelim diyoruz. Beyza hemen yazdırsın Damla'yı. Görüş günü geleceğiz, ben artık görüşlerinize değil sizi almaya gelmek istiyorum. Bir an önce Rabbim talih haberlerinizi versin inşallah, seni çok seviyorum. Murat abi ben Sibel Keskiner, can dostlarım Yersu Gökçe Tosun Beyza Özkan Selin Aktaş, güzel kızlarım. Sıra sizde inşallah, bir an önce hepiniz tek tek yanımıza geleceksiniz. Biz de o hayallerimizi kurduğumuz sofrada sizi bekliyor olacağız. Sizleri çok seviyorum. Abi kızlar Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler çalarsan sevinirim. Gökçem ayrıca bugün en iyi arkadaşlar günüymüş. Günümüz kutlu olsun can dostum. İyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Teş C5 yani Bırat Helal Koğuşu'na yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleykümselam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim Namıdar Alman Firo, Fırat Keskin, Namıdar Mişko, Faratse, Ferhat Yasa, Çamlıkuleli'nin Reco, Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Sinan Akdemir Altındağ'dan Mami, Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Rahatsız, Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yollayamaz, Kadir Demir, Emirdal, Durağa selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan, soğuk, zincir, yaş belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben... ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşunda yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim Namıdar Alman Filo, Fırat Keskin, Namıdar Mişko, Ferhat Siyasa, Çamlıkuleli Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Sinan Akdemir Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir Rahatsız, Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yollayamaz, Kadir Demir, Emirdal, Duraz selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz, zindan, soğuk, zincir, yaş belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Şakran T3D2 Yavuz Kırçıçık radyo başına. Canım benim bir tanecik kocam, bugün çok güzel haberler aldım. Sabahtan beri çok mutluyum. Furkan Ankara'dan birileriyle görüşmüştü. Dönüş gelmiş bu sabah 9.30'da. Parmak izi raporların çıkmış. Hiçbir şeyde senin parmak izin çıkmamış. Yüksek ihtimal ilk mahkeme tahliye ediyorlar. Yarın arayınca anlatırım detayları. Onun dışında olumsuz bir şey yok. İyiyiz. Şakran T3D2 Yavuz Kırçıçek, bir kalbi bir dünya sar dediler. Ben sadece seni koydum. Bir kalbim daha olsa yine seni severdim. Sen her şeye dersin, seni çok seviyorum kalbim. Ben kocamın kızıyım. Ağladığım zaman kocamı istiyorum. Sinirliyken kocamı istiyorum. Kocam her anında yanımda olsun istiyorum. Ve Allah'ın izniyle çok yakında olacak. Oğlumuza kavuşmamıza son 11 gün. En mükemmel babayı kocam, öpüyoruz. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 Koğuş'tan Kadife Kale'den Kürt Hülya, sağ ol kardeşim benim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hoş görmekle boş vermek arasındaki tek fark sizin bakış açınız. Güzel bakan güzel görür. Kusur arayan kusur bulur. Doğru duvar asla yıkılmaz. Mayın tarlası armağan olsun. Murat abi ben B9 Koğuş'tan Kadife Kale'den Kürt Hülya, bir nolda bulunan Cesur Bayhan yani benim nefesim oğlum radyo başına. Sen bu hayatta bana verilen en büyük mucizemsin. Benim kolum kanadım, iki gözüm nurusun. Her gün avucumun içinde duam. Benim için bu hayatta asla vazgeçemeyeceğim hiçbir şey yok. Bunu çok iyi biliyorsun. Ozan Ahmet'ten Loşçu Ava, benle oğlum için çalar mısınız? Yol karardığında elveda diyen haindir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B3'ten Berkant Zengin yani Beko. Öncelikle çam dibinden değerli amcam Sakal Ahmet Baltazar Sato Sado Çelik, Örneköylü Hakan Acar yani Kara Bela, Karşıyaka
Fatih Alıcı, Mustafa Başar yani Grover, Karşıyaka'dan Her Söz Dönmez, Çiğli'den

Emir Akçiçek, yani Asil, Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Limontepe'den Diyar Erüş, Ayrancılar'dan Selçuk Yılmaz, Alperen Yaman, Alkapon, Gökçen Ateş ve Kurum C1'den tüm dostlara selam ediyorum. Ayna merhamet eden mazluma ihanet eder, İzzet Yıldız Han'dan affetmem kendimi ben, tüm kader mahkumlarına gelsin Beko. Ben T3B3'ten Berkant Zengin, yani Beko. Bu kurumda ve diğer kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, öncelikle değerli amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet akabinde Cumhur Sipahi Pope abi, Arap Mert Senol Başkut, Yusuf Boz, Kadir Canaksoy, Fatih Aydemir, Ceset Kadir, Asil Çalışkan, Efe U Salih Yılmış ve Çamur İbo'ya selam ederim. Ölümün takvimi yok, başınız dik yaşayın. Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, tüm abi kardeşlerime armağan olsun Beko. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Şakran T4'te yatan derli dayım Şakir'i söylemez radyo başına. Aleykümselam Yasin. Dayıcığım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraber aynı şekilde özgür günlerde kaldığımız yerden devam ederiz. A15'te yatan kıymetli abilerim Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda, dostum Asım Cinoğlu ve diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz, Akın Mert, Kader Erke, Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu abime selamlar. Abi kardeşlerime, canımdan çok sevdiğim dayıma Aç Kapıyı Gardiyan şarkısı armağan ediyorum. Sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karabalık. Murat abi, ben Yasin Karabalık. Şakran'da yatan kıymetli dayım Şakir söylemez, seni çok seviyoruz dayım. Adnan dayı ve Köksal dayının ayrı ayrı selamları var. Boğaz restoran personeli olarak patronumuzu çok özledik. En kısa zamanda yanımızda olacaksın dayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C14'ten tahliye olan Müslüm Ayna. Aleykümselam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul'dan Sercan Yıldız, Sürmeneli Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim Irmak, İbrahim Birlik, Kadir Yılmaz, Heval Daldudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiç, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki sabır etmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Murat abi, ben T2C14'ten İbrahim Birik, koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Sürmeneli Tahsin, Kadir Yılmaz ve Özgür Hakan Çağlayan, Alaaddin Önder, bu derlere selam olsun elbet bir gün. Ben T2C4'ten Bucalı Batuhan Pehlivan, burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli, Yılmaz Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ateş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Ayıkçı, Alihan Ertuğrul, Musa Yurdakul, bu canlara selam olsun. Bize limandan el sallayanlar limanı yakanlardı. Gamze Ayçiçek'ten itirazım var şarkısı armağan olsun bu canlara. Ben TKC4'ten Berk Korkut, burada kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Ramazan Çıtırkı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Serdar Batuhan Öztaş, Ferhat Esan, Mertcan Erçoban, Ziya Demir Yürek, Serdar Alihan Ertuğrul, Musa Yurdakul, bu canlara selam olsun. Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez, Selahattin Özdemir'den. Gençliği ihtiyar yaşıyorum şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A13 koğuşundan Emir Özdemir. Aleykümselam Emir kardeşim. Ha, sesleri vardı Emirlerim. Pardon. Tamam. Bunu bıraktık. Şöyle yapalım. Murat abi, ben T1A13 koğuşundan Emir Özdemir. Aynı kurumda bulunduğum C4 koğuşun olan canım kanım aslan abim Samet Özdemir ve onun yanında bulunan aslan kardeşim Mert Toprağa selam olsun. Değerli kardeşim, seviliyorsun. B11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş, Candan Gökmen, her gecenin bir sabahı vardır. Gücünüzü kaybetmeyin. Güzel günler sandığınızdan daha yakında. Sizi düşünenler var. Kendinize iyi bakın. B11 koşunu olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen, bir gün bu günler sadece geride kalmış bir hatıra olacak. O zamana kadar güçlü kalın, başınızı dik tutun. Siz sevgiyle, özlem ve dualarımla selamlıyorum. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı, patron kadın kapalı olan İlayda canlı radyo başına. Güzelim nasılsın? Bu sabah fax çıkardım sana. Umarım cuma eline geçer. Seviliyorsun, öpüldün. Ayrıca can dostum Buse Işık, sen nasılsın? Ne yapıyorsun? İyisindir inşallah can dostum. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı, patron. Buradan canlara Savaş Aktaş, Özkan, Tok Süleyman, Akan, Berhan Atsever, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Muhammed Aydın, Ferhat Turgay, Akif İbrikçi, Daykolu, Engin, Kaya Tayfun, Uğur Uslu, Köylü Mesut Çaylak, Ali Polat, selamlarım Bakidir, Asiller, Şımarmaz, iyi yayınlar. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı, patron. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Eray Deniz kardeşim. Geceye güzel bir söz bırakmak isterim. Kurt sevdiğinin ise herkesin peşinde koşar. İstek şarkı Müslüm Gürses, yıllar utansın. İyi yayınların olsun abi. Sağ ol kardeşim benim. Ben T1'den Ağdayı Taşkın Eleftos, Menemen'de yatmakta olan Polat Küreş radyo başına. Oğlun Ali Küreş yanımda. Keyfi yerinde, aklında aklın kalmasın Polat Küreş. Hemen şöyle çalalım. Murat abi selamünaleyküm, ben Ayşe, aleykümselam kız kardeşim. John 1 koşuna bulunan aslanım, sevdiğim adam Batuhan Meraklı. Dışarısı çok kalabalık fakat gözlerim her yerde seni arıyor bir tanem. Sana sarılmayı, kokunu özledim. En yakın zamanda alacağım seni oradan. Güllüden kopamam, senden armağan olsun. Murat abim, ben Ayşe, John 1 koşuna bulunan aslan sevgilim Batuhan Meraklı'ya sesleniyorum bir tanem. Çiçeklerin geldi, teşekkür ederim. Nasıl mutlu oldum anlatamam. Sesini, kokunu özledim. Fotoğraflarım bu hafta eline ulaşacak. Seni çok seviyorum. Aklım hep sende. T2A4 koğuşundan Sertan Yeler. Ben Asya, babacım beni arar mısın? T2A4 Sertan Yeler. Babacım beni arar mısın? Ben Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, selam olsun Murat abim sana. Aleyküm selam kız kardeşim. Başta benim derlerim Kaymakçı'da olan yakışıklı kardeşim Ferit Cuhalı. 3 nolu B9'da yatan Şeytom Serdal Aykurt, özlenensiniz canlarım. Yanımda olan dostlarım Derya Koç, Seren Delikanlı, Demet Doğan, Esra Beksek Yeksel, Buket Gönül, sizleri seviyorum. Bize Deryoğlu'dan Hani şarkısı gelsin. Güne bir söz, yanlışlar yakamızı bırakmadı ki ayaklarımız doğru yolu bulsun. Sizleri seven Sarı Pınar Cuhalı. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Şakran, T3'te yatmakta olan Serdal Aykurt abim. Nasılsın İmparator abim? Hayatımda sarsılmaz bir çınar ağacı var. Benim korktuğumda güven kokan, tecrübesiyle hayatıma ışık tutan en güvenli limanımdır. Abim var, benim çok sevdiğim ve her zaman seveceğim. Hilay Zerdüşt'ten Ne Kadar Acıyor şarkısı armağan olsun.

Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4A8 Koçtan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştığım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Said Sayım, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, Tan Yıldız İbrahim, Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca hemen hemen de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki, insanlar insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim, çok seviyorum, çok özledim, çok seviyorum hayatımın anlamı. Ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal belki gelirim de yeter. Ben T4A8 koçtan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan benim de koçta kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet Sayım, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, madem bir yazı yazıldı kader diye biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere. Can abilerim Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Resul, Yıldız Arap, Oktay Serdar, Çelik Mehmet, Fatih Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey ve Seyitan Bozbey. Ben Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan kardeşlerim Ahmet Tutkun, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Toprak yani Karınca, Yavuz Selim Baydar. Belki yokuş çıkar, belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizerim. Murat abi ben Tahsin hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna hep Bektaşoğlu, nasılsın iyi misin inşallah iyisindir Aleyna. Sana mektup attım, ablana söyle abonelik yapmasın, ben senin abonelik üçleyeceğim, senin telefonundan ses kaydı atarsın Ayten'e, oradan Ayten yazar bize, Allah'a emanet ol seni çok.

seviyorum. Allah seninle olsun. Murat abi, ben B6 koğuşuna olan Salih'e hep Bektaşoğlu. Yanımda olan yeğenim Salih'e, Gizem Akın, Mediha hep Bektaşoğlu. T1'de olan abilerim Tahsin, Çağdaş, Baki. Yeğenim Bahtiyar, Mertcan, amcam Baki ve bütün sevdiklerime, bizi seven dostlarımıza selam olsun. Çöküşümüzü değil, herkes yeniden yükselişimizi izleyecek. Sabır her şeyin ilacıdır. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Gizem, inat yapma. Ara annemi, bekliyor kadın. Bak. T1-15'ten Doğuş Erdoğan, abam ben Meltem, Ejder abimi sesli ara muhakkak. Bir şey söyleyecekmiş sana, ya da beni ara, görüntülü de oldu bak. Annemin canı sıkkın, biraz merak etme ama bir şey yok. Doğuş Erdoğan ablam, babam askerlik şubesine gitti bugün. Senin müddetnamenle askerlik şubesine dilekçe yazacakmışsın. Resmi belge istiyorlarmış ama anlatır babam zaten sana. Seni çok seviyorum dodum, Allah'ıma emanet ol paşam. Melto ölür sana, bunu unutma. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Mesajım T3B9 koşuna yatan nişanlım Fevzican Karadeniz'e. Aşkım nasılsın, biziz. Her şey yolunda, merak etme. Hakan babamlar geldi gitti, onlarlaydık bugün. Seni çok özlüyoruz, tek eksimiz sensin. Allah'ın izniyle bugünlerde geçecek. Tek doğum, Allah bir daha yaşatmasın, kendine dikkat et. Soğuk suda yıkanma, seni canımdan çok seviyorum. Allah'a emanet ol paşam. Ben 3 nolu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi öncelikle. Aleykümselam Fevzican kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan, akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt, yani namı der Şeyto abi. Balıkçı Özgün, değerli dostum Berşan Polat Bergamalı, Batu Hasan Bostancı, Emircan Altı, Umut Arslan, Uğur Koçacık, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz, Senior Şahin, DJ Koray Özmem, Bixi, Özgan Özkan, Ahmet Acar, bu değerli abi ve dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı olacaktır. Ben T1-18'den Gökhan Ergül, kadın kapalı da bulunan Gülsüm radyo başına. Bu saatten sonra sen ve ben yokuz. Gökhan Ergül'ü öldürdün. Sen de bana ait olan tüm her şeyi çöpe at. Bazı vedalar sevgisizlikten değil çaresizliktendir. Bunu sen istedin. Zalimin kızı, sağlıcakla kal. Herkese iyi akşamlar, sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, çaresizlik öğrenilmiştir. Başarılı olmak da öğrenilebilir. Sen de sandığımdan fazlası var. Gidebilecek en iyi yerde değilsin. Yeni bir hayat için gereken yeni bir akıldır. Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman yoktur. Seyirci koltuğundan sıkıldıysan sahneye çık. Zirvede her zaman bir kişiye daha yer var. Hayatta tozu dumana katarsın ya da tozu dumanı yutarsın. Sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Ben T1-18'den Halil Karagöz. Aleykümselam Halil kardeşim. T3'te yatan kıymetli can dostum kardeşim Halil İdem, mesajını duydum. Eyvallah. İyi olmanıza da sevindim. Eko ve tüm dostlarınıza selam olsun. Kendinize dikkat edin. Bora'daki kardeşlerim sizlere selamları var. Özcan Yazar Aslan kardeşim, sen de bizim canımızsın. Herkese selam olsun. Sevgilerle Halil Karagöz. Selam abicam, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleykümselam kız kardeşim. Ben hemen C10'da olan Doktor Zeki Kaya. Ben bir adam sevdim. Tarifi olmayan hiçbir şey, hiç kimseye benzetmediğim, bana göre eşi benzeri olmayan ben bir adam sevdim. Sesiyle içimi sıcacık yapan, gülüşüyle tüm derdimi dağıtan, mutluluk nedir bana her şeyde tam olarak yaşatan, yüreğimi yüreğine mühürleyen, en deli çocuksu yanımı ortaya çıkaran, çok güzel bir adam sevdim. Tek iyi kim? Her şeyi olan doktorum. Bence 8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'daki tek, kalbimin tek sahibi olanım doktorum Zeki Kaya. Aşık olmakla sevmeyi bilmek aynı şey değildir. Bazen seviyorum demek bir ömre yetmez. Bazen de bir ömür sevmeye yetmez. Ben her nerede olursam olayım, ben hepsini bir ömür seveceğim sevgilim. Sevdiğim atama Latif Doğan'dan sözüm söz, armağan olsun. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Hemen C10'da olan benim her şeyim olan adam Zeki Kaya. Şu kısa hayatta çok büyük bir dileğimsin. Benim tek arzumsun, ah sevdiğim. Öyle bir gülüşüm var ki, bakışım var ki, kış mevsimini yaza çeviren, tıpkı sen gibi sevdiğim. Seni çok seviyorum. Her şarkıda seni buluyorum. Hayatıma anlam katan aslan kocam. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu Jonish koğuştan Kadir Hüseyin Bozkurt, başta değerli dayım Cebrail Aslan ve Bülent Aslan olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Enes İnce, Muhabbet Yeni Gün, Seymen Boy, Deniz Genç, Yaşar Savuç, Emre Tanyeli, Stili Apo, Oski Kahraman, C5 koğuşunda dostum Onur Önder, Hamza Murat'a selam eder bu derler Enver Yılmaz'dan Mapsane şarkısını armağan ediyorum. Geceye not, felaketler çoğalınca dostlar azalır, lakin

0: bazılarının kendilerini kanıtlama ihtiyacı yoktur. Kadir Hüseyin Bozkurt. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Seymen Boy, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abim Kadir Hüseyin Bozkurt Yaşar Savuç, dedem Veli Savuç, yeğenlerim Seyhan Şenler, Haktan Ovaç, Ali Abay dostum, Mehmet Ali Tacar, Oski kahramana selam olsun. Azar Bülbül'den üzülmedim ki. Ben 4 nolda yatmakta olan Esen Tepeli Deniz Genç, aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abilerim Mert Coşkun, Mert Kahraman, kardeşlerim Ömer Ertaş, Asil Akan, Eko Kahraman, Aytaç Ölü Ağaç, Yaşar Kasap, Yavuz Ton, yeğenim İsmet Kotan'a selam olsun. Azar Bülbül'den Canparem şarkısı armağan olsun. Geceye not ya saraylar ya zindanlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben B7 koğuşundan Mehtap İrem Aydın, aleykümselam kız kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım bacılarım Gülden Koyuncu Cevriye nesi var. Reyhan Ceylan ile birlikte gece bir söz bırakıyoruz. İhanet eden ziyaret gününü beklesin bizim için herce her dem oy günü. Tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abim, ben Irmak B7 koğuşunda olan annem Mehtap İrem radyo başına. Kıyafetlerini bu hafta getiremiyorum annem. Yeni şeyler aldık kargoda. Sonraki hafta güzelce şeyler getireceğim. Seni çok seviyoruz. Herkesin çok selamları var. Şahibedo'dan Çabraşam'ın sana armağan olsun annem. Şimdi karışık ses kayıtları var sevgili kardeşlerim. Bugün doğum günü olan kardeşlerim. Bu arada Fırat Gezgin, Fırat'ım doğum günün kutlu olsun kardeşim benim. Sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Senin de kayıtların var, mesajların var. Şimdi karışık bir şekilde paylaşacağım. Kardeşlerim, kulağınız radyoda olsun. Bugün doğum günü olan kardeşlerim, karışık ses kayıtlarınız var. Onları gece 1'e kadar paylaşacağım, var olanları. Bilginiz olsun çünkü mesajlarımız çok, haberiniz olsun. Mecburen bu şekil yapacağım. Gece 1'e kadar paylaşacağım ses kayıtlarınızı. Hemen karışık ses kayıtlarımızı dinleyelim. Herkes kendine gelen ses kaydını dinlesin, duysun size zahmet kardeşlerim.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben 1'in olunca 4 koştum. Murat Özdemir. A13 koğuşunda bulunduğu bir dostum Fatih Bora'nın bugünü. Senin aracılığınla doğum gününü kutlarım. Aslan dostum, yeni yaşın sana özgürlük, özgür günler getirmesini temenni ederim. Bir dahaki doğum gününü özlem duyduğum kalplerle geçirmeni dilerim. Ve vesileyle yanında bulunan can parçalarım Emir, Enis ve İbrahim Özdemir kardeşlere de selam ederim. Selam ve dua etme, Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1, C4 koğuşundan Mert Toprak. A13 koğuşunda Fatih Bora'nın doğum günü. Doğum gününü kutlar. Bir dahaki yaşını ailenden geçirme. Emir Özdemir'e de dedim. Selam kardeşim.
2: T1 ve 11'den Erkan Ballı koğuşunda beni misafir eden değerli büyüğüm Fırat Gizgin. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Dilerim Rabbimden bir dahaki doğum gününü ailem ve çocuklarım da geçirsin. Seni seven kardeşin Ercan Balır. Ben T1 B11'den Hasan Kula. Benim için değerli ve kıymetli olan abim Fırat Gizgin. Bu hayatı özgürce yaşayamasak da şerefimizle dolu dizgin yaşadık. Bir yaşın daha hapis olarak girsen de bir dahaki yaşında ailemle çocuklarımla birlikte gülü oynaya girmeni dilerim. Rabbim şerefine şeref katsın. Sevenin bol, itibarın her daim yüksek olsun. Seni seven kardeşim Hasan Kula. Nice mutlu özgür yıllara.
3: Tamam.
4: Selamun aleyküm Murat abi. Ben Kurtuluş Şakarlı, değerli can kardeşim Fatih Boran. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle geçirmen dileğiyle. Seni seven abi, ailen, eski İzmirli Kurtuluş Şakarlı.
3: Selam.
5: Merhaba Murat Bingöl abim, iyi yayınlar. Ben Kenan Yıkılıç. Buradan Mehmet Koyuncu abim adına saygıdeğer abim Emrah Sürgüt'ün doğum gününü en içten dileklerimizi kutluyoruz. Her günün güzel olması ümidiyle nice seneler abim. İyi ki varsın, sana zahmet. Bugünün önemine nazaran Engin Nurşahin'den bir parça istiyoruz. T4 A3 koğuşu adına Emrah abim, iyi ki doğdun. Ben Kenan Yıkılıç.
3: Selam.
5: Merhaba, iyi yayınlar Murat Bingöl abim. Ben Akif Emer bir İbrikçi. Emrah Sürgüt abimizin doğum gününü kutlarız nice senelere.
6: Selamünaleyküm Murat abi, ben T4 A3 konuşundan Reis Ferit Erçöz. Abim Emrah Sürgüt'in, canım kanım olan abim Emrah Sürgüt'in bugün doğum günü. Canım abim, tüm işlerliklerimi kutlar, gözlerinden öper, ellerinden öperim. Aslan abim, Allah ailenle birlikte olmayı da sana nasip etsin.
4: inşallah. Doğum günü kutlu olsun reis.
7: Kim istedi abi?
4: Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu ağaç koğuşundan Akif İbrikçi ve Mert İbrikçi. Bugün doğan Emrah Sürket abimin doğum gününden işten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerimle geçirmesini temenni ederim. Ve ayrıca iki nolda yatmakta olan Serdar Koyuncu abime de sevgilerimi ve selamlarımı yollarım.
7: Selam.
8: Ben Ali Sürget. Çankaya cezaevinde yatmakta olan Emrah Sürget oğluma nice padişarla bayramlarını, yaş günlerini kutlar inşallah dışarıda geçirmesini dilerim. Aşım Sürget'in de gözlerinde meleme kapalı cezaevinde yatmakta olan gözlerinden öperim onların da. Diğer sevdiklerim ya, yatan sevdiklerimin de canı gönülden sevgilerimle iletirim.
9: Selamünaleyküm Murat Mahmut Tüncü. Aynı koşta bulunduğum kardeşim. Celami'nin doğum gününü kutluyorum kardeşim. İnşallah ne zamanda sevgilerini kavuşursun. Bir dahaki doğum günlerine sevgilerini kutlarsın. Allah kutlarsın demesin. Ne zamanda doğum günü kutlarsın kardeşim.
10: A14'ten Murat abi. Ben Demir A14'ten Fırat Çelik. Buradan değerli ve kıymetli dostum. Celal Eken yani Celami'nin doğum gününe enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü sevdikleri ve ailesiyle geçirmesini temenni ederim. Ayrıca geceyi gözünüzü bırakmak istiyorum abi. Tarih toprağın üstünde dahi dik durmak için kucaktan kucağa gideri değil, özgürlüğü dahi olsa kimseye boyun eğmeyenleri yazacak. Sağ dahili.
11: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A3 koğuşunda yatmakta olan Murat Anak. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Allah'ın aslanı olan Aslan abi ve Emrah Sürget'in doğum gününü kutlarım. Bir dahaki doğum gününü sevdiklerinle özgür günlerde kutlaman dileğiyle Aslan abim doğum günü kutlu olsun. Deniz derindir durulmaz, dostluk bakidir unutulmaz.
0: Öncelikle kardeşlerim aleyküm selam, selamlarınız başım gözüm üstüne. Bugünlük bu kadar bu ses kayıtlarımız. Sonrasında Fırat Gizgin kardeşim senin de ses kayıtların var. Onları da inşallah birazdan paylaşmaya başlayacağım. Şurayı bir hafifleteyim mesaj bölümünü, ondan sonra paylaşacağım senin ses kayıtlarını da. Selamünaleyküm Murat abi. Biz C14'ten Dersimli Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleykümselam kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Acar, Sıla Söğüt, Derlisi Gözde, İbinli Pelin Dursun, Nazarım Neşe, Gürbüz Esen, Çalışkan, Bergamalı, Hasret, Remo Temel, Aslı Özen, Zeynep Uşan, Dilara Ören. Dersimli Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. En güzel çağımızda kadere yenildik biz Murat abi. Sana da selam olsun güzel insan. Bizim için azar birbirinden başaramadım. Çalarsan sevinirim. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm kalbi güzel Murat abimiz. Biz C14 koşulan Hatice Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı. Estağfurullah kardeşlerim. Aleyküm selam. Can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Arife Gülce Gün, Ezel Özel, Damla Öztütüncü, Ayşegül Ergün, Yeliz Ören, Selvi Özbek, Poyraz'ın Sılası, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan Yeliz Karakuş Ablama ve Çilem Duman'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hatice Buse Yılmaz olarak. İyi olanların kıymetini bir gün size iyi olmayanlar anlatacak. Murat abi bizim için Yıldız Silve'den Vazgeçtim şarkısını çalarsan sevinirsin. Seviliyorsun abim, sağ olun kardeşlerim. Şakranti'ye ikide yatan kalbimin sahibi Ertuğrul Gürgür. Seni dört duvara mahkum eden hayat bana özgürlüğü yaşatıyor mu sanıyorsun? Ben sensizlikle boğuşuyorum, seni çok özledim. Şakranti'ye ikide yatan her şeyim Ertuğrul Gürgür. Aşkım evdeyiz, çıkmayacağız merak etme, öptüm sol yanından. Ben Siverekli Zazi Fırat kardeşi Barış Budak. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. İyi ki varsın, özgür günlerde buluşmak üzere kardeşim. Ben hemen C5 koğuşundan Azat Özışık dostum Barış Budak. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Özgürlük sofralarında buluşalım. İyi ki varsın. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Çamdibili Sarı Oğuz. Aleykümselam Oğuz kardeşim. Benim için değerli canlar Salih Yılmış, can dostum Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız, Ramazan Gültekin, Şahan Yalçın yani Mıçı Çamdibili abim, Yasin Açık, Mevlanalı Dedo, Fatih Boran Kaleli, Hacı İbrahim Taşıyan, değerli Özcan Arap Aslan sofrasını paylaştığı dostum Melih ve tüm Çamdibi çocuklarına bin selam ederim. Bu sözle de geceyi sonlandırmak isterim. Canlar sarayda yaşıyorsanız kimsenin penceresine taş atmayın. Onlar penceresiz, siz ise saraysız kalırsınız. Çamdibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevir A14'ten Baran Yıldız. Aleykümselam Baran kardeşim. Başta benim için kıymetli olan canlar Serok Önem, Baran Gültekin, Savaş Dinç, Ferhat Turgay, İbrahim Erişan, Çekdar Bakır, Abdullah Gültekin, Civan

Birgen, Ahmet Cintan, Hacı İbrahim Taşan, Baran Aykurt, Veli Çelen, kıymetli abilerim Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, o gün Özdemir abim ve kıymetli yengem Deniz Giz Özdemir'e Ebru Gündeş Devler'in Aşkı Büyük Olur şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TV14'ten Baran Yıldız. Buradan beraber kader birliği yaptım dostum İbrahim Taşyan'a bir selam olsun. Tüm A14 koşuna selam olsun. Parayla sadakat, alanın sadakati para kadar olur. Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TV14'ten o gün Özdemir. Aleykümselam o gün kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim dünüm, bugünüm ve yarınımsın. En kıymetlim, huzur buldum. Gözlerinde mutluluğu yakaladığımsın. Sensiz bir çıkmaz sokak gibiyim, sevdiğim. Sen kalbimin en derin yerinde en erişilen ve dokunulmaz hazinemsin. Canımsın, ruhumsun, kalbimsin. Seni canımdan çok seviyorum eşim. Ben TV14'ten o gün Özdemir, kadın kapalı B1'de olan eşim Deniz Giz Özdemir'e sevgisi bağrımda bir ateş gibi yanan sevgilim. Gözümün nuru biricik sevgilim, kurban oldum. Sen benim deliler gibi aşık olduğum kadınım. Benim kurduğum tüm hayallerimsin, cennet kokulum. Ah benim en güzel yanım, can eşim. Seni her şeyden, herkesten daha çok seviyorum bir tanem. Kolay gelsin Murat Bey. Ben B3 koğuşundan Halime Keleş, yani Hanım Sultan, sağ olun, teşekkür ederim. Yol arkadaşım Meral Düzel, Fatma Tuğçe Kaykaş, Didem Su, Ergin Yürek, Nuriye Yayvu, Necla Koç'a selamlar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendini dünyalar kadar sanan insanlara sesleniyorum. Dünya beş para etmiyor. Uygar Doğan'dan faili meçhul bu canlara armağan olsun. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Meral Düzel, dostlarım Halime Keleş, Fatma Tuğçe Kaykaş, Nuriye Yayvu, Didem Su, Ergin Yürek ve Necla Koçak radyo başına. Belli laflara karnımız tok, kimseye sığınma tek limanım kendin ol. Hayatta ve sadece sana sığınanlar için güven ver yeterli. Karışık bir mesaj, şöyle diyelim. Belli laflara karnımız tok, kimseye sığınacak tek limanın kendin ol. Hayatta ve sadece sana sığınanlar için güven ver yeterli insanlara. Uygar Doğanay'dan adım sanık, her davada dostlarıma gelsin. Murat Bey, ben B3 koğuşundan Fatma Tuğçe Kaykaş. Bu dört duvarda soframı paylaştım. Halime Keleş, Meral Düzel ve Didem Su, Ergin Yürek. Bu canlara Hirayzar Düş'ten yine gel şarkısı armağan olsun. Son söz, bazen bitmek bilmeyen dertler yağmur olur yağar üstüne. Ama unutma ki rengarenk gökkuşağı yağmurdan sonra çıkar. Uygar Doğanay'dan faili meçhul. T1B16'da İsa Yıldız, sana canım eşim. Bütün ailenin sana selamı var. Seni çok seviyorlar. Her dakika dualarındasın. Bir an önce sağlıkla gelmeni bekliyorlar canım. İnşallah sağ salim bir şekilde bir an önce gelirsin. Aklın kalmasın, bıraktığın yerde daha çok aşık bir şekilde bekliyorum. Seni çok seviyorum. Kocaman öpüyoruz. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a radyo başına. Ceylan nasılsın, iyi misin? İnşallah kendine iyi hissediyorsundur. Bak kendine iyiceden saldın. Bana acil şekilde mektup at. Patlak gözlüm benim. Bir tek sana vuruldum. Şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım çiçeğim benim. Güzel gözlüm, senin patlak gözlerine canım feda olsun. Seni ruhumla seviyorum. Orada sıkılma. Yine bir araya geleceğiz Ceylan'ım. Aynı mezara girmeyi Allah'tan istiyorum seninle. Seni çok öptüm. Veli Deveci'den başta Naciye sarsılır, annem, canım annem, sıkılma, seni çok seviyorum. Aslı Tunçlar, canım teyzem Fatma Tunçlar, İsmet Deveci kardeşim, Mediha Deveci halam, göz bebeğim Ceylan Taşkıran, yanındaki Asena, baba Saffet İlhan Özcan, Yusuf sarsılır, Hasan Yüksek, İbrahim peygamberimi Allah nasıl ateşten kurtardıysa bizleri de öyle kurtarsın inşallah. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü, sevgilim her şeyim, evimize geldik. Resul abimin de sana çok selam var. Hayatımın anlamı seni çok seviyorum ve sana olan aşkımın tarifi zor Bebekom. Murat abim, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir söylemez. Sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı ve aklımın kaldığı tek gerçeksin. Sen benim kralımsın, bu şarkı sana. Kenan Arslan, uykularım hep firarda armağan olsun. Murat abi, şakranda yatan kocam Şakir, her adamın kahrı çekilmez ama senin iki başım gözüm üstüne be paşam. Senin yokluğunda çareler içinde çaresiz kaldım. Biliyorum ki sabrın sonu selamet. Bu selametle sonunda sana kavuşmayı diliyorum benim aslan kocam. Oralar kime kaldı ki sana kalsın. İyi geceler kocam. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan eşim Melahat Geldeci Güzel'e.
Bugün öğrendik, telefon yasağı yemişsin. Kurula gireceksin, kurul değerlendirme yapacak, ona göre belli bir zaman telefon açamayacaksın. Haftaya kapalı ziyarete

geleceğim. Bugün erken öğrenseydim ziyarete gelirdik. Her gün radyodan istek atacağım sana. Murat abim kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim. Murat abim, Şakran kadın kapalı. B13 koğuşuna yatmakta olan eşim Melahat.

Mustafa Duymaz Namıder Dobrovski, aleykümselam Mustafa kardeşim. Kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan canımın içi olan Selda Eren ve onun arkadaşı Özge Çetin'e kucak dolusu sevgiler. Buraya da yatmakta olduğum arkadaşlarım Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, Serdar Eker, Orhan İçker, Diyarbakırlı Çiko, Ömer Yıldırım ve Bayraklılı Kubilay Kutlu, Mehmet Demirel'e sevgilerimi sunuyorum. Geceye bir söz bırakıyorum. Yıllarca yatacak kadar sabırlı, yarın çıkacak kadar mutluyuz, çok şükür. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş Kuruçeli, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hainli moda oldu bu hapishane. Delikanlılık mücadelesi verenlere selam olsun. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Kuruçaylı Mevlüt Balkan, öncelikle dostum olan Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan'a selamlar olsun. Koca doğum kurtuluşum, şimdi en açık renginde gözlerin şimdi benimlesin. Tüm kaygılardan uzak anlatılmaz bir şey var aramızda. Hazin şiir gibi bir şey. Seninle yaşamak ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. Gökçe Çiçek Çakarlı. Kurtuluşum, sevdiğim koca çınarım. 40 kere söyledim, bir daha söylerim. Savaşta ve barışta, karada ve denizde, düşkünlükte ve esenlikte. Zamanımız apayrı bize göre. Yan yana olduk mu el ele, aç kalsak ağlamayız biliyorum. Seni çok severim Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Torbalı'dan Enes, Yeşilbaş Şakran, Bir Nolu kurumunda bulunan T1 John 1 koşun yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısı armağan olsun. Şakran T3 Taylan Ozan denli, ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, gözlerinin içine bakıp bir kez sesini duysam, bir kere dolu dolu sarılsam hepsi geçiyor. Sen benim hayatımdaki tek güzel şeysin. Seni çok seviyorum kocam. Murat abi iyi yayınlar. Ben Aykut ve Akif, Emre abimizin doğum gününü kutluyoruz deyince yıllara özgür olmak dileğiyle. Murat abi iyi yayınlar. Ben Ahmet Yıldızhan, kalender dostum Emrah Sürget, doğum gününü kutluyorum nice yıllara ailenle ve sevdiklerinle olman dileğiyle. Murat kardeşim ben Halil Sürget, öncelikle sana sevgilerimi yolluyorum. Sağ ol Halil abim, sana da sevgiler selamlar. Oğlum Emrah Sürget'in doğum gününü kutluyorum. Sevdikleri ve ailesiyle olması dileğiyle yeni yılını kutluyorum. Baban Halil Sürget. Murat abi yayınlar. Ben Mehmet Koyuncu abi. Sana da selamlar olsun. Dostum Emrah Sürget doğum gününü kutluyor. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Mehmet Koyuncu. Ben 3 nolu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt, selamünaleyküm Murat abim, nasılsın, iyi misin? Aleyküm selam Serdal kardeşim, çok şükür. Kadın kapalı dolan Sarım Pınar Cuhalı, nasılsın? Bugün sana mektup attım, inşallah burada. Sana attığım son mektup olur, bir an önce çıkıp senin ziyaretine gelmek istiyorum inşallah. Bu mahkeme atar, kendimi dışarıya atarım. O zaman her şey daha iyi olacak, Rabbimin dediği olur daima Sarım. Sen de kafana takma, her şey yoluna girecek, sen anladın, seviliyorsun canım. Sarım, bugün çalan güzel şarkılar sana ve koğuştaki dostlarına gelsin. Kader birliği yaptım Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan Balıkçı, Özgün Ahmetli Berşan Polat, İkinoldu olan Muhittin Çalışkan, Cüce Yavuz Çelik, Çağlar Çakır, Kaymakçı'da olan Ferit, Cuhalı Menemen'de olan Ömer Demirkol, bu derli dostlara bin selam olsun, sizi seven Şeyto. Ben T116'dan Batuhan Çalıkuşu, canım eşim Sezen Çalıkuşu, Sezen'im gözlerim bir denizdi, en derinden ikinci kez yaşama hakkım yoktu, çıkamadım gözlerinden. Sen benim içinden çıkmak istemediğimsin, çıkmaz sokağımsın, seni çok seviyorum. Ayrıca Sezen'ime dostluk yapan Eylem Erçil kardeşime de selam olsun, sizi Allah'a emanet ediyorum. Murat abi Sezen'ime Serkan Nişancı'dan Eller Üzer çalarsan sevinirim. Ben Batuhan Çalıkuşu, başımın tatlı belası Sezen Çalıkuşu, Sezen'im seni en güzel ben severim. Hem de bu cesur kalbime rağmen, kalbim yok olma isteğiyle attığı zaman bana yaşa der gibi bakan senin yüzünde, sevabımın yanına yazsınlar seni ve seninle işleyeceğim bütün günahları, kalbim kıymetine emanet. Acı 3 nolda yatan kardeşim Arda Akgüz, doğum günün kutlu olsun kardeşim. Bir dahaki yaşını ailenle sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Evet, Fırat Gizgin kardeşim, senin de hemen mesajların bir kısmını okuyayım, sonrasında kayıt mesajlarımıza geçiş yapacağız.

Evet. Ben Kandıra F tipi cezaevinden Nizam. Gizgin canım oğlum Fırat'ım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim eksikliğinizi göstermez. Sizler gibi oğullarım olduğu için her gün şükrediyorum ve gurur duyuyorum. İnşallah özgür günlerde bir olmak umuduyla aslan oğlum. Fırat Gizgin, seni seven baban Nizam Gizgin. Ben Kandıra F tipi cezaevinden Raif Doğanay Ceviz Kıran. Aslan Escobar kardeşim Fırat Gizgin, öncelikle doğum günün kutlar, sana ve Gizgin ailesine selamlarımı sunuyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Oğullarımın aslan abisi Fırat Gizgin, seni seven abin. Ben Kuruçay'dan Ali Ecellioğlu öz kardeşim Fırat Gizgin, sana ve ailene selam yollar. Doğum gününü kutluyorum. Unutma ki her zaman Kuruçay'da bir evin, bir ailen var. Tekrardan iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seven abin Ali Ecellioğlu. Ben Kuruçay'dan Erkan Ecellioğlu. Aslan dostum, can yoldaşım Escobar biraderim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki seninle tanışıp dost olmuşuz. Rabbim senin gönlüne göre versin. Tez zamanda ailenle birlikte olman dileli. Seni seven dostun Erkan Ecellioğlu. Ben Tepecik Tenekeli'den Berdan Batın Doğan'a ceviz kıran. Buradan aslan abim Fırat Gizgin doğum gününü kutlar. Rabbimden bir an önce abimi ailesine ve yeğenlerine kavuşturmasını diliyorum. Seni asla yalnız bırakmayacak olan Berdan. Ben Tepecik Tenekeli'den İslam Yaşar Doğan'a ceviz kıran. Babam Raif Doğan'a ceviz kıran. Onayı ve takliği ile bize öz abi olmuş abim Fırat Gizgin doğum gününü kutluyorum. İçeride ve dışarıda da yanındayız abim, seni seven kardeşin. Ben Konya Yüksek Güvenlikli Cezaevinden Şehmuz Gizgin, Escobar kardeşim Fırat Gizgin'in doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki doğum gününde sevdiklerimizle birlikte olmak dileğiyle, iyi ki varsın aslan kardeşim. Değerli ve kıymetli olan sevgi ve saygı kelimesini sonuna kadar hak eden Escobar abim, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu yıllara Nurullah Öncü, Hasan Kula, Ercan Ballı, Cemal Yıldırım, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Ercan Eren Dinçer, Atakan Karadere, Abdülkadir Öyküyev, Yusuf Uçankuş, Altan Serin, Cenk İlkutlu, Cem Eren oğlu, Vedat Vermez. Ben Basmane Kapılar'dan Akın Dal. Değerli kardeşim Fırat Gizgin doğum günün kutlu olsun. Allah bir an önce seni ailene, sevdiklerine kavuştursun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Seni seven abin. Ben Çimentepe'den Özkan'ın babası Yusuf Aşık. Koğuşumuzun yakışıklı mesulü Escobar Fırat Gizgin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Allah seni tez vakitte ailene, evlatlarına, sevdiklerine kavuştursun. Seni seven dayın, ikizlerin babası Yusuf Aşık. Şimdi bir şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını daha paylaşacağım. Evet, şöyle bir ayarlayalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edecek. Murat'ta gönülden gönüle.

ve aleyküm selam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halilnar, Murat Canpak, Selçuk, Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert, Sen Seçer, Roşat Demir, Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İvo, Koç Aşk'la yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleykümselam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halilnar, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk, Polat Karşıyakalı, Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli, Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Gültep, Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emmi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. D4

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan cam parçam Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derli dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim Mizgin'ime, Serkan Nişancı seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum, çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleyküm selam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, iki gözüm Mert Şen Seçer, abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur Savcı, Ferhat Akgül, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat

Murat Gülşen aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil Aslan, kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalıda bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin Aylak yengemiz, Koç Aşk'la yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyorum.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Ereptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diyar Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Ereptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan adı belli, Özkan Yılmaz, Oğulcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Biz T1B3 Koğuş'tan Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş'tan başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı Koğuş'ta kader birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz Ensari, Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun. Çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz Keko Fırat Öztaşlara. Ben T1B3 Koğuş'undan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleptoz, Mert ve Birtan, FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar, aynı Koğuş'ta oldum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari, Altınışık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1B3 Koğuş'tan Sarsılmaz Ensari Altınışık başta ağdayım Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim Armağan Eleptoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçın, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz herkes sever biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Ben T1B3 Koğuş'tan Mert Şen başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaşlaren, Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensar, Altınışık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1B3 Koğuş'undan Bilal Çetin başta ağdayı Taşkın Eleptoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaşlaren, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altınışık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleptoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleptoz'u herkes sever biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaş Deren Yasin Akçay Tono Eleftoz yani Zübeyir Oğuz Armağan Eleftoz Serhat Aziz Sarsılmaz Ensari Altın Işık Polat Yalçın Mertcan Feyzullah Yıldırak Bilal Çetin Sedat Başarı Enver Yiğitçioğlu Osman Şengel Ferdi Fener Burak Kılıç Egemen Gürbulak Murat Akgül Emir Kepeli Berat Avni Safan. Bugün çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever. Biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım.
1: Harun Tarduş

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Can Kırma, Orçun, Metin, Bedel, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur Savcı. Bornavalı Sezgin Yardımcı, Şiar Yağız. Bu derlere sevinçekten üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Can Kırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun Metin, Sezgin Yardımcı, Şiar Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim. Ahmet Berdan, Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun derlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Can Şen, İlhan Bakıt, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.

B3 koğuştan zımba Azcan Yatbaz, aleyküm selam Azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, beton Şevket vazgeçtim olmak üzere ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam, Mali Acar, namı der Ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sinanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Epbektaşoğlu, Serdar Epbektaşoğlu, Baki Epbektaşoğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Mesut Epbektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmrak, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert

Pehlivan Nurulla Çatalar, Hakan Donat Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tanır ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok, zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben. Yusuf İstanbul, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abi Murat Bingöl, ben T4B3 koğuştan beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim, zımba Azican Yatmaz olmak üzere koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğat Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyan'ı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4B3 koğuştan zımba Azcan Yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşer, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti, bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti, zımba beton.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Ben T4 15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Fatih'im. Kader birliği yaptım derdi kardeşim Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih'im. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko, Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Verat Acar, Yusuf Dağlı, Namı Der, Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay, Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, İbrahim Maral, Sabri Oyur. Sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4 A15'ten Koko Muharrem Aras, buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı, Hurşit Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten. Karanlıklar ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleykümselam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un gözbebeği Devran Yüksek, Mert Dağ Deviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı Çetin, Temel Berkan Bölük, Velat Yüce Şakir, Söylemez Köroğlu, Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum, armağan olsun bu değerlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum. Değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Ördek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşi Çeker, Berkay İtir, Nefsi Can, bu saydığım derlere çokça selam eder. Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş, akabinde abim Serkan Aksakal, Tatüm Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve kader birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.

0: 3 koğuştan Ahmet Can alan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emi şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Can Alan der ki can alanın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle sağ olasın Ahmet Can alan kardeşim. Aleyküm selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleyküm selam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

0: Ben T1 B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalda yatmakta olan kalbim Emine radyo başına. Unutulanlar unutanlar asla unutmazlar. Ben de seni hiç unutmayacağım. Seni seviyorum. Murat abi derlime Güllü'den sensiz de yaşamayı öğretti bana. Şarkısı armağan ediyorum Halil Karagöz. Ben T1 B18'den Halil Karagöz. Kadın kapalda yatan sevdiğim Emine radyo başına. İnşallah en yakın zamanda özgürlüğümüze kavuşuruz. Her şey daha güzel olacak. Sen gönlünü ferah tut, sabret kalbim. Murat abi T1 B18'de yatan kardeşlerim ve dostlarıma da selamlar olsun. Gülü'den bir sevgi borcum var. Şarkısı kalbime armağan ediyorum. Halil Karagöz. Ben T1 B18'den Fırat Korkmaz. Başta Can kardeşim Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe ve Bengin, Orhan Yıldırım, Bozla, Salih Dursun, Mehmet Can, Bozkurt, Osman Kalkan, Bedirtör, Özcan Yazar, Gürbüz, Kıyatçık. Yiğitcan Karada, Gökhan Ayı, Rıfat Yılmaz, Namıder, Rifox, Emre Öz, Birgül, bu derli abi dost kardeşleriyle en kısa zamanda oturmak dileğimle. Sizleri canımdan çok seven Fırat Korkmaz, abim Halil Karagöz'e Azer Bülbü'den Neden Dedo şarkısı armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Sana da selamlarım Bakidir. Kolay gelsin Murat abi. Mutluluklar paylaşılmazsa anlamını kaybeder. Fırat Korkmaz, aleykümselam Fırat kardeşim. Ben T1 B18'den Fırat Korkmaz. Başta Can abim Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, Sarı Mustafa, Evcil Doğan, Baydur Sofi, Serkan Zengin, Mustafa Kamber, Gökhan Diker ve farklı kurum ve koğuşlarda bulunan abim Önder Korkmaz, Cemal Korkmaz, Özcan Yazar, Rıdvan Yazar, Bengin, Erhan, Efe, bu değerli ve kıymetli abi dost kardeşlerim. İlk özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven sayan Fırat Korkmaz. Tüm Karabağlar çocuklarına da selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var. Unutmazsan şarkısı abim Halil Karagöz'e armağan olsun. Fırat Korkmaz. Ben Nurullah Öncü. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden Escobar abim Fırat Gizgin. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu yıllara. Ben Hasan Kula. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden Escobar abim Fırat Gizgin. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Nice mutlu yıllara. Ben Ercan Bali. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesini sonuna kadar hak eden Escobar abim. Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara Fırat Gizgin. Ben Cemal Yıldırım, değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden Escobar abim Fırat Gizgin. Doğum gününü kutluyorum, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara. Ben Özcan Kırım, değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden Escobar abim doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara Fırat Gizgin abim. Hemen bu ses kayıtlarımızı da dinletelim. Bir kısmını şöyle şunu kısalım.
1: Ben T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Elektos. B11'de yatan Aslan kardeşim Fırat İzgin radyo başına. Aslan kardeşim doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki yaşını ailen ve sevdiklerine geçirmen dileğiyle. Seni seven abin Ağdayı Taşkın Elektos. Ben T1 B3 koğuşundan Keko Fırat Öztaşdelen. Bugün Aslan abim Fırat Gizgin'in doğum günü. Doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününü ailen ve sevdiklerinle geçirmen dileğiyle. Seni seven yeğenin Keko Fırat Öztaşdelen.
2: Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1 A13 koğuşundan Emir Özdemir. Bugün Fatih Boran kardeşimin doğum günüdür. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Boran dostum kardeşim. Doğum günün kutlu olsun. Bir dahaki yaşında ailemle sevdiklerin ne olursun inşallah. Seni seven dostum kardeşin Emir Özdemir.
0: Evet, şimdi hemen diğerine geçelim. Biz T1-16'dan Osman Temel ve Sergen Temel. B11'de yatan abimiz Fırat Gezgin doğum günlerinden işten dileklerimizle kutlar, özgür dinler dileriz. Biz T1-16'dan Osman Temel ve Sergen Temel. A13'de yatan dostumuz Fatih Boran'ın doğum gününü kutlar. Yeni yaşında sağlık ve özgürlük getirmesini.

temenni ederiz. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen B15 Koğuş'tan Toroslu Polat Denerli. Aleykümselam Polat kardeşim. Burada kader birliği yapmakta olduğum canım abim Barış Budak. Doğum gününü kutluyorum. Eski yaşını şutlar, yeni yaşını kutlarım. İnşallah bir dahaki sene evinde ailenle sevdiklerinle geçirirsin. Seni seven kardeşin Polat Denerli. Ben Furkan Alkaş. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden Escobar abim, doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Fırat Gizgin. Ben Eren Dinçer. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesini sonuna kadar hak eden Escobar abim Fırat Gizgin, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ben Atakan Karadere. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden Escobar abim Fırat Gizgin, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllar diliyorum. Ben Yusuf Uçan Kuş. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesini sonuna kadar hak eden Escobar abim, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara. Ben Atakan Serin. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesini sonuna kadar hak eden Escobar abim Fırat Gezgin, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara. Selam paşam, ben Koçero. Hani var ya mavisi olan, işte paşam nasılsın, seni bekliyorum bu akşam. Vallahi bu akşam zor. Sinan gitti, yalnız kaldım. Gelirsen sürpriz olabilir. İnşallah, inşallah yani abim. Paşam ben Koçer'e buradan mavime ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Herkese sevgi ve saygılar. Mavim için de denizler kabarı, dalgası yok, kıyısı yok, sadece senin derinliğin var. Konuşmasan da anlarsın beni, sensizin en tatlı teselli, yorgun düştüğünde sığına mavime. Orada zaman bile dinlenir. Bir damla gözyaşı düşse sana okyanus olur da belli etmez, çünkü sen sevmeyi de saklamayı da en iyi bilirsin mavim. Abi ben mavi Koçero'nun var ya hani Buca'dan, işte onun masmavisi. Abi buradan Hürmüz Karatay, Gül Ülker, Ayşe Aktop, Sevcan Dönmez ve C12'de yatan herkese selam olsun. Abim senden ricam, Hiray Zarduş'tan Papatya'm çalarsan sevinirim. Bazen gecenin sessizliğinde seni düşünüyorum. Sadece varlığını konuşmana bile gerek yok. Senin adını içimden geçirmek yorgun kalbime iyi geliyorum abim. Sen hayatıma girmeden önce eksik olan her şeyi bulmuşum gibi, ne aradığımı bilmiyordum. Şimdi biliyorum, huzurdu sende buldum mavim. Gülüşün en karanlık günlerime güneş açtırıyor. Bir bakışın bütün geçer dediğim dertlerimi unutturuyor seninle. Sırada bir salı bile ömrümün en güzel günü oluyor mavim. Seni çok seviyorum Koçero'nun mavisi. Şakran T3'te yatan aslan kocam Sergen Gürgür. Canım biz geldik, evdeyiz Alpaslan'la beraber. Saat 8.30'da geldiğimizde eve annemler de bizi merak etme inşallah. En kısa zamanda evimizde olursun. Tek isteğim bu, seni seviyorum. Kendine iyi bak, öpüldün, hisset. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Gürgür. Belki bugün değil ama elbet bir gün yanımızda olacaksın. Sadece sabır, kendine orada iyi bak, seni seviyorum. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle, öpüldün, hisset. Ben Kosovalı Fırat. Murat abi gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim. Değerli ve kıymetli kardeşim Ufuk Soylu Doğu Kenan oğlu, sizi çok özledim, bilmenizi isterim. Yanmaya doymadım Uygar Doğan'dan. Bu şarkı bu ismi geçen kardeşlerime Kosovalı Fırat'tan armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Ethem Akbulut. Aleykümselam Ethem kardeşim. Şakran 1 nolu John 1 koşuna bulunan Murat Altundaş ve kader arkadaşından Ahmet Kaya. Arkam hali armağan olsun, özgürlük kıymetli en zor anlaşılan hazinedir. Ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Ben Vedat Vermez. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesini sonuna kadar hak eden abim Escobar Fırat Gizgin, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara. Ben Cenk İlk Kutlu. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden Escobar abim Fırat Gizgin, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın abim, nice mutlu yıllara. Ben Cem Erenoğlu. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden abim Escobar Fırat Gizgin, doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara. Ben Abdülkadir Özkurt. Değerli ve kıymetli olan saygı ve sevgi kelimesi sonuna kadar hak eden abim Escobar Fırat Gizgin, abi doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, nice mutlu yıllara. Şimdilik mesajlarım bu kadar Fırat Gizgin kardeşim. Hemen ses kayıtlarından da biraz dinleteyim. Sonra 39.69'a geçeceğim. Orada kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim.

Şunu şöyle bir açalım. Şunu da şöyle bir ayarlayalım. Evet, Fırat Gizgin kardeşim. Gece 12.30-1'e kadar ses kayıtlarını paylaşacağım. Haberin olsun sevgili kardeşim. Hemen bir kısmını paylaşalım. Ondan sonra SMS mesajlarına geçeceğim. Kardeşlerim, şunu ayarladık. Evet.

0: konusunda Tuğçe'yi çok çok seviyorum. Baba doğum günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum, öpüyorum.
1: Abicim ben İlayda, doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyorum. Umarım bir sonraki yaşında yan yana oluruz. Çok özledim seni. Öpüyorum kocaman, kucak dolusu sevgilerle.
2: Fırat, anne kurban olsun sana, doğum günün kutlu olsun, kurban olayım inşallah. En kısa zamanda çıkarsın, beraber kutlarız. Anneciğim seni seviyorum, seni çok özledim oğlum.
3: Selamünaleyküm abi, Aslan abi, ben Muhammed, Muhammed Demir senin kardeşin. Abi doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yılların olur inşallah. Özgür günlerde hep beraber geriye kalan doğum günlerini kutlarız inşallah abi. Seni seven, sayan kardeşin her zaman yanında abi. Seni unutmadım, her zaman kalbimizdesin. İnşallah en kısa zamanda hep beraber oluruz yine eskisi gibi. Daha güzel olur her şey inşallah abi. Bir isteğin, bir emrin varsa her zaman emrindeyim abi. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Elbet bir gün abi.
4: Selamünaleyküm. Ben Orhan Çente. Sevgili oğlum Fırat Gezgin. Doğum gününe içten dileklerimle kutlar. Ellerinden sıkar, gözlerinden öperim. Yeni yaşlarını inşallah ailelerimizin yanında kutlarız. Ve koğuş arkadaşlara da çok selamlar eder. Onların da ailelerine koğuşumuzdan temenni edelim. Abine ve babana da çok selam ederim. Kendine iyi bak. Çok yakında görüşürüz saygılarımla. Ve not, beni tanıyan şakranda yatan bütün arkadaşlarıma da selam ederim. Ben Orhan Çankaya, saygılarımla iyi akşamlar.
5: Fırat dayı, ben İstanbul'dan Metin. Doğum günün kutlu olsun. Bir emrin olursa her zaman buradayım.
6: Fırat dayı, ben Batman'dan İslam. Doğum günün kutlu olsun. Bir emrin, bir isteğin varsa her zaman buradayız. Selametle. Allah'a emanet.
7: Fırat dayı, ben İzmir'den Dicle. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere.
8: Fırat dayı, ben Batman'dan Cemil. Doğum günün kutlu olsun. Bir emrin, isteğin varsa buradayız. Nice senelere Allah'a emanet ol.
9: Canım abim Fırat Gizgin. Başkaları gibi kutlu kelimelere sığdıramayacağım kadar kıymetlisin. Hiç kimse de radyoda rüzgar yapmasın. Bugün Fırat abim doğmuş.
10: Ne oldu?
9: İyi ki doğmuş. Bunun mutluluğunu yaşayın. Dostlara, arkadaşlara, abilerime, herkese selam olsun. Gaflikim var.
10: Bu kadar. Fırat kardeşim, gecenin ilerleyen saatinde yine paylaşacağım aralarda WhatsApp'tan gelen mesajlarımızı paylaştık. Şimdi bir şarkı, bir şarkıdan sonra kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

Evet. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C4 koşulan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim. Cüneyt Çetin, Özcan, Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz, Altın, Kutbettin, Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşilörtlü, Direş Batıkan, aynı kurum A17'de bulunan derle abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki, ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastım insanlar, arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere komese buradan, dildarım şarkısı armağan olsun, menemen C4 koşulan İsmail Bulu. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul, buradan Ramazan Çıtırka, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Erhan Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demir Yürek, bu derdi dostlara selam olsun. Gökhan Donay'dan bir kenara yazıyorum, şarkısı ismini yazdım, hasretle bekleyen dostlara armağan olsun. Ben TGC4'ten Alihan Ertuğrul, burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Deniz Karaboğaz, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan Dikmenoğulları, Fikret Çelenk, Emre Dursun, Cenk Yüce Efe, Uz Zıppır, Emre Özgür, Güney Dilo, Recep Kaplan selam olsun. Sizleri seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırgı. Ben T4-11 koşulan Emre Dursun yani Mino benim için derdi canlar başta kral abim Yeşilovalı Şenol, Başkut akabinde Burhanettin Kansız, Sarı Oğuz Soluk yani Cino, Muhammed Talha Kılıç, Cengo abim, Emirhan Pekince abim, Recep Ömer Sönmez abilerim, dostlarım Can Polat, Tarla Belen, Hasan Can Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy, Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Gece son olarak Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyorum. Biz bu hayatta üç şey sevmeyiz. Yalan dolan seviyormuş gibi yapanlar, yapmayın Mino. Mahmut Tunç, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Mustan, Ferhat Ercan, Fafi, Salih Dursun, Mişko, Serhat Sayan, Fikret Dost, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkut ile Göce bir söz bırakmak istiyoruz. Biz mevziden attığımız her mermi düşmanadır. Eğer dosta değdiyse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'ten Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Aynı kampüste başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı kıymetlimiz. Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gürçin, Apo Nurdan, Halil Gürçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay. T215'te atan selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'te yatmakta olan Eyüp Sayan, burada kadar birliği yaptığım abilerim kardeşlerim başta bizden abilerini esirgemem. Mehmet Donuyor, Özden, Ahmet Gürçin, Yücel Özden, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran. Daha ismini sayamadım, tüm herkese selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi T3C13'te yatmakta olan canım abilerim Mehmet Nuri Özden, Eyüp Sayan, Yücel Özden, Arda Özden, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin abilerim. En kısa zamanda aramızda olmanız dileğiyle sizi seven kardeşiniz Kadir Sayan. Zincirler, soğuk zindanlar, yaş. Belki biraz düşürüz özgür günlerde.

görüşürüz. İkinoğlu'da bulunan canım abim Muhammed Çağran'a da selam olsun. Allah'a emanet olun abilerim. Yanmarın yan azadi Kıvırcık Ali'den Perişan şarkısı armağan olsun. Evet, bu dakikaya kadar sizler için gelen tüm mesajlarınızı kardeşim. Evet, hepsini paylaştık. Var mı? Ha, bu arada hemen bakalım. İkinoğlu C1'den kardeşlerim. İkinoğlu C1'den kardeşlerim. Mesajlarınız geldi. Allah nasip ederse yarın gitmezsem çarşamba günü kayıt mesajlar içerisinde paylaşacağım. Kayıt mesajlarımız artık biraz daha hafifleyecek. Bugün son bulan kardeşlerimizin kayıt mesajları vardı. Allah nasip ederse yarın biraz daha hafifleyecek. T2 C1'den kardeşlerim. Eğer yarın gitmezsem Allah nasip ederse çarşamba günü kayıt mesajlar içerisinde mesajlarınızı duyacaksınız, dinleyeceksiniz, haberiniz olsun. Evet, selamünaleyküm Murat abi. T1B5 koğuşundan zindan Berke Demirli, aleykümselam zindan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Seyit Ahmet Küleş, Fafili Hüseyin, Yavuz Aslan dayım, Serdal Geri Dönmez, Engin Zengi, Berdan Dorma, Tenekeli'den Deli Suat. Geceye Seyit Ahmet Küleş abimi sözüyle bitiriyorum. Her vakit nasibine esirdir, Allah'ın dediği olur. Bencealtı'dan Nergiz İbru, benim canlarım Beyhan Keskiner, Hayriye Seyyar, Tuğba Zengin, Yağmur Savak, Kadriye Bayşin. Geceye Nergiz İbru'nun sözüyle kapatıyorum. Benim kafamı yaşamak için 3 dakikan olsa dakika 2'de kafayı yersin. Murat abi, ben T116'dan Enes Efe, aynı kurumda başlamış olduğum A10 koğuşuna yatmakta olan Can abim, Levent Çalhan, Kadir Has Ateş dostlarım, Ahmet Can, Özdemir, Ozan Yılmaz, Suat Aksoy, Ozan Birsin, Onur Özdemir'e selam olsun. Kadere olan rızamız Allah'a olan inancımızdandır. Sizleri seven Enes Efe. Selamünaleyküm Murat abi, ben T116'dan Enes Efe. Aleykümselam Enes kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yaptım başta olmak üzere Gündoğan Doğan ve dostlarım Sergen Temel Osman, Temel Şehmuz Bayraktar, Batuhan Çalıkşu, Azat Çakmak, Samet Alşit, Poyraz Sayacı'ya bin selam olsun. Dostlarım Sergen Temel ve Şehmuz Bayraktar'a Gazapizm'den Dayan şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T116'dan Enes Efe, aynı kurumda yatmakta oldum. C11 koğuşuna abi dostlar Faik Temiziş, Mehmet Durak, Muhammed Ali Nargız, Hazar İsmail Atabay, Yiğit Oral, Engin Keve, Arda Yıldırım, Alperen Köksal, Semih Aslan, Çimen Tepeli, Murat Kara, Demir'e selam olsun. Sular çekilince karıncalar balıkları yer, sular yükselince balıklar karıncalar yer. Kimin ne olacağını suyun akışı belli eder. Sizleri seven Enes Efe. Murat abi, Ali Akad'ın kapalı cezaevinden C14, koğuştan Ezel, Özalp, buradan dostlarım Hatice Buse Yılmaz, Gamze Çakar, Güler, Demirkıran, Esen, Çalışkan, Hülya Bayraklı, gece bir söz bırakmak istiyorum. Sizin peşinizden koştuklarınızın bizde okunmamış mektupları var. Ben Murat, okunmamış mektupları var. Murat Şampınar'dan Sevgi Pınar'ım, çalarsan sevinirim. İyi yayınlar Murat abim, sağ ol Ezo. Ben T116'dan Sergen Temel, Gündoğan Doğan ve Osman Temel abilerim. Koğuşumuza hoş geldiniz. Osman Temel ve Gündoğan Doğan abilerime Seyda Perinçek'ten Derdo şarkısını armağan ediyorum. Ben Sergen Temel. Murat abi, gecen güzel olsun. Biz T16'dan Enes Efe ve Osman Temel, sağ olun kardeşlerim hepimizin. A13'te yatan dostumuz eski Çamlıklı Fatih Bora'nın doğum günün kutlu olsun. Nice özgür günlerde görüşmek dileğiyle, gözlerinden öpüyoruz seni seven dostların Enes Efe ve Osman Temel. Ben B9'dan Ayşe Fulya Bulut, kader ortağım Nasibe Erkeş, zor günlerimizde yaslanamadığımız dağları yıktık, yanındayız dediniz ama biz her acımızda yan yanaydık. Gülüden fark etmez, hesaplaşırız, geceye gelsin. Şakran T4-11'de yatan Murat Oduncu radyo başına. Babam, seni çok seviyorum, özür dilerim gelemedim. Hepimiz çok hastayız, seni çok merak ettik, bizi ara. Ben B9 koğuşundan Nasibe Erkeş, Gizem Belge radyo başına. Doğum günün kutlu olsun bebeğim, seni çok seviyorum, iyi ki varsın. Ben B9'dan Nasip Erkeç, gece bir şarkı armağan etmek istiyorum. Kibariye, Tarkan'dan yak bütün fotoğrafları, iyi akşamlar diliyorum. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, kadın kapalı C8'de olan Prenses Elçincan, eğer beni sevecek kadar deliysen, eğer beni hak edecek kadar mertsen, eğer yalan söylemeyecek kadar dürüstsen, ben de uğruna ölecek kadar yürekliyim. Yıldız Silve şarkılarının şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Ayrıca Ruşen Akyıldız ablama da selam olsun, sizi seven Ferhat Turgay. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ahmet Akpınar. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Öncelikle iyi yayınların olsun, sağ ol kardeşim. Abim Bursa'dan şu an yanımda yatmakta olan Aslan Kayınçom değerli kardeşim Paşa Uğur için Azar Bülbül'den Çoğu Gitti Azı Kaldı şarkısını çalarsan sevinirim.

Beklediğimiz zaman işte bu zaman. Dert etme. Ye iç keyfine bak aslan kayınçoğum. Ben Helen Kiniş, Yozgat Kapalı Cezaevi, Cem Altunbay, seni çok özledim, dualarım seninle. İyi kötü her şeyi yaşadık seninle.

0: Ayşegül A5'te olan canımın içi Diyarbakırlı Şükran. Dünya yıkılsa dik yürürüm, mermi sıkılsa hedefi olurum. Senin bir damla gözyaşına kurban olurum. Unutma, kula kadar yazamaz, kullar kadar yazamaz. Yerin kalbimde. Murat abi, Kibariye'den Can Veriyorum şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selamlar, iyi yayınlar abim. Sağ ol Ayşegül, sağ ol kardeşim benim. C11 koşuna bulunan Büşra Aksoy ben. Aslanım Tarık, kalbimdeki yerin o kadar farklı ki. Sen benim en güzel iyi kimsin, iyi ki sevmişim seni. O güzel yüzün, hep gülüşün güzelim. Çünkü bu kalpte hep sen varsın. Bu gecenin adına bir söz bırakıyorum. Hem gündüzüm, hem gecem, her saniyem, her bir hecem. Her cevabım sensin. Hem de her bilmecem. Sözleriyle kan boş takın. Benimle kaybolduğun şarkısı güzelime armağan ediyorum. İyi geceler kızıl kafam. Selamünaleyküm Murat abim. Ben C14 koşulan Esen Çalışkan. Aleykümselam kız kardeşim. Kader birliği yaptım. Hatice, Buse, Yılmaz, Ezel, Özalp, Nazan, Demirhan canlarıma gece bir söz bırakmak istiyorum. Ya Allah'a baş eğer hiç kimseye eğmezsin, ya da herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin. Abi kader birliği yaptım. Dostlarıma gelsin. Güllü'den hesaplaşırız. Çalarsan sevinirim. Sana da kolay gelsin. Abi can sağ ol kardeşlerim. Foça Açık Cezaevi D28 koğuşuna atan erkek arkadaşım Yavuz Yılmaz'a gönderiyorum. Belki henüz birbirimizi çok tanımıyoruz ama bazı insanlar kısa zamanda bile merak uyandırabiliyor. Bu şarkıda sana küçük bir selam olsun. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol Ahmet Kaya. Karanlıkta ismi gizli kalırsa sevinirim. İsmin yok zaten kız kardeşim. Ben T4B10'dan Hasan Özyaşın, yani Efo. Kadın kapalıda bulunan biricik eşim, sonsuzluğum, sonsuz aşkım Filiz Özyaşın. Mektubunu aldım. Ben de seni çok seviyorum. Buradan el ele tutup birlikte gideceğiz. Yine sen benim bu hayattaki varlığına şükrettiğim tek insansın. Seni çok seviyorum. İyi kim Efo? Foça Açık Cezaevi D28 koğuşuna atan erkek arkadaşım Kuzey Oğulcan Çertel'e hasretle selam eder, gözlerinden öperim. Sen benimsin güzel gözüm, özgür yarınlarda ikimizin. Kendisi için Uygar Donay'dan Bela Olurum şarkısı armağan olsun. Ben B5'ten Çimentepe'li Ayşegül, B6'da olan Yarem ve Melisa. Kızlar, ikinci üst kattaki ikinci dolap Şiko'nun, onu boşaltın, Şiko'ya yollayın. Ayrıca bizim odadaki dolabın altında ayakkabıları var, onları da yollayın. Deniz, sen de oradaki sizi seven ablanız Çimentepe'li Ayşegül. Bence altı koğuştan Gülay Vardar, Özal İlhan radyo başına. Koğuşum değişti, sudan çıkmış balık gibiyim, iyi değilim. Senden bir haber alamıyorum. Ceylin de telefonu açmıyor. Sen evi aramıyorsun mu? İnşallah bir sıkıntı yoktur. Ben TKA9 koğuşundan tahliye olan Berke Balta, koğuşun adaletini sağlayan Aslan abim Mehmet Uslar, akabinde Özgür Işık, Arda Akpınar, Murat Dinç abilerime, kardeşlerime, Berk Eyüp Bozkurt, Sinan Akdemir, Sultan Atak, Diyarcan Furkan, Ulaşcan Hazar Tüylü, Ali Tüylü'ye bin selam ederim. En yakın zamanda tahliyelerini dilerim. İsmini sayamadım, aynı ve farklı kurumlarda yatan abi kardeşlere selam olsun. Şerefiyle yatan bütün kader mahkumlarına Ferhat Tunç'tan özlemin dili olsaydı. Kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Sonra Fırat Gizgin kardeşimin de kayıt ses kaydını, hatta şöyle yapayım. Biraz ses kaydı paylaşayım. Evet, biraz ses kaydını paylaşayım. Sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım.
1: Sayın işte Fırat Gizgin. Ben kardeşin Eren Şahin. Doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda aramızda olman dileğiyle.
2: Ben Sıla Gizgin. Ömrüm, kalbim, her şeyim, aslan kocam, Fırat'ım. Bugün günlerden benim doğuşum. Çünkü senin doğum günün. Sana, hislerine, yaşadığımız ve yaşayacağımız binlerce anıya sonsuz iyi ki bir tanem. Beraber geçireceğimiz nicelerine inşallah. Sen benim çocukluğum, gençliğim, her şeyim, seni canımdan çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benimlesin. Bu yaşının özgürlük getirmesini ve kavuşmayı diliyorum. Çünkü senin doğuşun benim dirilişim, benim miladım. Öpüyorum kocaman. İyi ki benimsin.
3: Değerli kardeşim Fırat, seni çok özledik. Seni çok seviyorum. Allah sana kaza bela vermesin. İnşallah bir dahaki doğum gününde dışarıda hep beraber yan yana oluruz. Tüm dostlarına selam söyle. Seni seven kardeşin İlyas. Allah.
0: Ben bu ses kayıttan da niye böyle sorun var, ben anlamadım. Diğerlerinde de vardı.
2: Ben Nuray Çankaya. Canım oğlum Fırat Gizgin. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım. Oğlum en yakın zamanda özgür günlere inşallah.
4: Öncelikle selamünaleyküm. Ben Melih Şirinkan. dede torunu

0: Fırat Gizgin'in doğum gününü kutlarım. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Tüm dostlara, arkadaşlara, kardeşlere selam olsun. Balçova'dan Melih Şirinkan.
1: Selamun aleyküm. Ben Balçova'dan Mert. T1B11'de bulunan Fırat Gizgin'in doğum gününü kutlarım.
2: Selamun aleyküm. Ben Balçova'dan Cem Erkan. T1B11'de bulunan dostum Fırat Gizgin'in doğum gününü kutlarım.
3: Ben Balçova'dan Hakan. T1B11'de bulunan dostum Fırat Gizgin'in doğum gününü kutlarım.
4: Evet, şimdilik bu kadar Fırat kardeşim. Şimdilik bu kadarını paylaşayım. Hemen kayıt mesajlarımız da devreye girsin. Evet, şunları bir işaretleyelim. Aynen. Evet, kayıt mesajlarımızın bir kısmı, sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

abim biz T4-5 koşuna azca yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İbru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demez, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4-B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Sak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon, Berk Baki, Tatürdey, İsmet Tarih. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4-B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer, yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azca yatmaz, onun derdisi beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba azcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarısızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba azcan yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, Can Dostum, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Aslan kardeşim, Tetik Mert, Kaleli, Koppu, Oğuzcan, Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal, Sıraç, Oral Sezer, Oyanık Kuruçaylı, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Kemil Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım. İsmini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece zımba azcan yatmazın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4-B3 koğuşundan Kemal Paşalı, Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim beton Şevket vazgeçti ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar, Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer, yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat Sağlam, Serdar Mereş, Yılmaz Türk Kölesi, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Yakup, Faruk Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim, Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş, Osman, Portakal Sıraç, Oral, ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim azıcan yatmazın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin, azıcan yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum zımba azcan yatmaz ve onun kadar kıymetli olan beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemilcan Tuncer, yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan, yani Kopu, Tetik Mert Kaleli, Sezer.

Bana Kuruçaylı Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azıcan Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli Erduraklar.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4-B3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleykümselam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleykümselam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin bazı Cenk Baz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mertcan Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Muro, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mari Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli. İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, Üçnoğlu'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altın'da. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4-B3 koğuşundan Faruk Sağlık. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Cansever'den emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4-B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin Çavdarcı, Düzgün Korkmaz, Baran Tek, Şervan Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılara çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımam şarkısı armağan olsun. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerim Keko, Fırat Öztaşların Aslan Oğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitcan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin, Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta Şahçıyan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu,

Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgü, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmezler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayman ihanetleri unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın, Eleftoz ve Keko Fırat Özsaç Deren. Biz T1-B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş denen Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydar Can Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz San Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa Bayram, Özdemir, Dünya Markası, Refox, Galp Fuhamet Bağcı, Birkan Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlar armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

selamun aleyküm Murat abi. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Aleyküm selam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Ekrem Birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullah Ete, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman Alındı, Hüseyin Büyükaydın, Naşlu. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte Kader Birlikleri yaptığım kanalı Eko Birlik, Çınar Birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah, Ete, Hikmet, Ören, Başka Koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder, Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan, Genç ve Mami Birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Kereş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun. Cümleten selamlar aleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber Kader Birlikleri yaptım dostlarım Gediz'in Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahtar. Bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamun aleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Parçam, Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş, Savaş Kaya, Beşu, Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, benim için derdi olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baber Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu derdi dostlara Cansever'den benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamun aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, Namıder, Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barış Can Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş.

Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan pehlivan abim İbrahim Dündar abim. Kaleli Mehmet Memati Barış Maltaş. Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere. Tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalıda bulunan derdi eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar Ali Kınık'tan Koca Reis şarkısını armağan ediyorum Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim, aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük. Kollarımızda çok kelepçe paslandı. Yazımızı yazan kötü yazmış. Lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz. İbrahim Dündar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK-47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı İbo Daykulu, Engin Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez.

3 koğuştan Hakan Yavaş namı der AK-47 başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah Gürbüz, Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çamdibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram namıdar Ağrılı İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım. Can dostlarım Hakan Yavaş namıdar AK-47. Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür namıdar Bozu. Antepli Ahmet Gezer, Murat Eres namıdar Balina, Batuhan Özgür yani Bozu, Köylü Mesut Çaylak, Antepli Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım, Olan Ağrılı, Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben T1 A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmut Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez,

0: Namı Dar, Balina, Balina Fırat Eres, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadığım tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 Koç'tan Sedat Bulut. Aleyküm selam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim. Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım, ilk dostlarım Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Canalan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, namı der Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, namı der Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdüçelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, namı der Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
0: Evet, kaldığınız yerden devam. Ben T1 John 4'ten Harun Tarduş, B11'de bulunan Escobar abim Fırat Gizgin. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. Kava'dan Rojbin şarkısı armağan ediyorum. Ben T1 John 4'ten Harun Tarduş, seviliyorsun Escobar abim Fırat Gizgin. Ama ses kayıtlarından da biraz daha dinletelim Fırat kardeşimizin. Sonra SMS'te kaldığımız yerden devam edelim.
2: Tartışmalarımız olacak, bazen birbirimizi kıracağız, hatta belki en olmadık anlarda sarsılacağız. Ama fırtına dindiğinde, her kargaşa sonlandığında gözlerim yine senin gözlerini arayacak. Kalbim sadece seninle sakinleşecek. Çünkü bizim hikayemiz kolay olandan ibaret değil, zorluğa göğüs germeyi, birlikte kalmayı seçmektir. Her koşulda seni çok seviyorum canımın içi. Dişi Hasan'ın her koşulda senin yanında, arkanda, önünde. Seni çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki benimsin aslanım. Dişi aslanın gururla seni bekliyor. Nefesim, ömrüm, kalbim, her şeyim, şahsi aslanım, miladım. Bazı hayallerimiz gerçek oldu, bazısı da gerçek olmak için gün sayıyor. Seninle upuzun güzel günlerimiz olacak. Canım eşim, aslan kocam, ömrüm. Bu doğum günlerini hep beraber güzel bir şekilde kutlayacağız, geçireceğiz. Seni çok seviyorum. Orada canını sıkma, tam tersine. Seni bu kadar çok seven insanlar ve ailem var. Onun için hep mutlu ol. Bundan öpüyorum çünkü sen alnı öpülecek bir adamsın. Ömrümün en güzel lütfu, gönlümün en güzel hediyesi oldun.
3: Fırat kardeşim, Narin Moda'dan Hakan. Doğum günün kutlu olsun, nice yaşların olsun. Kavuşmak dileğiyle tekrar iyi ki doğdun.
4: Fırat, ben Serap ablan, iyi ki doğdun. Yeni yaşında sağlık, mutluluk, huzur. En kısa zamanda Sıla'na kavuşmak dileğiyle tekrardan iyi ki doğdun.
5: Enişteciğim, ben Başak. Zaten Sıla anlatmıştır. İyi ki doğdun, mutlu yıllar. Bir an önce gelmen, tanışmamız ve Sıla'ya kavuşman dileğiyle daha birçok okey masası kuracağız inşallah. İyi ki doğdun, nice mutlu yıllara.
0: Evet Fırat kardeşim, birkaç tane daha var, onu da süreç içerisinde paylaşacağım. Hayırlı akşamlar Murat abi, iyi yayınlar. Bucakkırıklarda yüksek güvenlikte yatmakta olan babam Halis Seyirmen, seni çok seviyorum. Torunların ellerinden öpüyor, kardeşlerimin de sana selamları var. Allah büyük babam. Yusuf'u kuyuda bırakmayan Rabbim seni de orada bırakmaz. Tüm kader mahkumlarına inşallah herkes ailelerine kavuştursun demiş. Enginim, aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerer. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. İki nimet vardır ki insanlar onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler. Onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi, ben T3A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerer. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kaderin suçu yok. Biz kanı bozuklara denk geldik. Yanlış insanları insan yerine koyduk. Kime kıymet verdiysek hayatımızı kıyamete çevirdi. Bütün mevzu bu. Çapa Hakan Ecerer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran, 4 Noğlu'dan Genco, buradan eşim Ayşegül Yavuz'a seslenmek istiyorum. Dünyaya 3 tane cemre düşer. Biri havaya, biri toprağa, biri de denize. Benim cemrem de eşimin kalbine düşmüş. İyi ki

0: varsın, iyi ki benimsin, iyi ki benim eşimsin. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Dünyayı verseler uğruna değişmem, yine senden vazgeçmem. Benden canım eşim Ayşegül'üme, Hacı Koca'dan Hadi Çık Gel şarkısını armağan olsun senin. Çok seviyorum. Ömrüm aslanın eşi de aslandır, Genco Yavuz. T1C7'den eşkıya Ahmet Cintan başta yakışıklı ve bir o kadar da derli olan abi Muhammed Sayın. Akabinde Eray Deniz Oyman, Can Polat Dikici'ye selam ederim. Uzi'den güzel bir şarkı armağan ediyorum. Ben Ahmet Cintan. Ben Cihan Görür, koğuşumuzun abisi Mert Eroğlu ve Sercan Eroğlu'ya bin selam ederim. Beraber kader birliği yaptım. Koğuştaki abi kardeşlerim Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Ben Cihan Görür. Şakran 4 nolda yatmakta olan aslan kocam Atakan Günel, sevgini taşımak değil hasretini çekmek zor, gülmeyi unutmaktayız, ağlamaya alışmak zor, yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor, sevdiğim özgür günlerde görüşmek dileğiyle aslan kocam atom, seni çok sevdim unutma yupan, hasreti özlemle tattırma bana, yıkılır bu dünyam sen de gidersen şarkısı benden, sevdiğim armağan olsun. Çoğu gitti azı kaldı aslan kocam, az daha sabır, seni almaya geleceğim inşallah. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Cihan Görür, aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Onur Çelik yani Halo Osman Elçi ve beni tanıyan tüm abilerime selam olsun. Ahmet Kaya başım belada şarkısı armağan olsun. Ben Cihan Görür, koğuşumuzun abisi Mert Eroğlu ve Sercan Eroğlu'ya bin selam ederim. Beraber kader birliği yaptım. Koğuştaki abi kardeşlerim Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen şarkısı armağan olsun. Cihan Görür. Ben Cihan Görür, 3 nolda yatan kardeşim Polat Aslan ve Mert Eroğlu, Sercan Eroğlu ve bütün İzmir mahkumlarına selam olsun. Ben Cihan Görür. Şakran 4 nolda yatmakta olan Şakran 4 nolda yatan yoluna öldüğüm Atakan Günel, dünyaları da serseler önüme, değişir miyim seni dünyaya bedel gülüşüne aslan kocam. Bir yar gider bin yar gelir kafasında olmadık elhamdülillah. Benim yarime bin yar kurban olsun, özlemim hasretim sana kurban oldum. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle arkamdaki yıkılmaz dam, senin yıkılışın bile onların duruşundan daha dik, aslan kocam atom, barış kahraman, efsane şarkısı benden atoma armağan olsun. Menemen cezaevinde yatan Yusuf İslam abime, diğer Karagöz kardeşime, Cüneyt Çelik dayıma, Medeni Çelik dayıya selamlar ve dualarımı iletiyorum. Beklenensiniz. Gönderen Yasin Kaya, Şafak Türküsü. Murat abi, ben Şakran B9'da yatan Selçuk Ok, burada koğuş çavuşluğunu üstlenen Serhat Çelik kardeşimizin doğum gününü, yeni yaşını kutluyorum. Ona özgürlük getirmesini temenni ediyorum. Mehmet Uygunar ve Ahmet Durmaz'a Sedat Çelik'in doğum gününü enişten duygularımızla kutlarım. Ahmet Kaya'dan doğum günün şarkısı armağan olsun. Bu arada Serdar Koyuncu kardeşim, Serdar'ım sana Mehmet kardeşimin ve koğuşundaki tüm arkadaşların sana çok çok selamları vardı Serdar Koyuncu kardeşime. En değerli, en kıymetlim Atakan Günel, bir cihana seni değişmem, bin cihan gelse senden vazgeçmem, umut Allah'tan bugün değilse yarın, az daha sabır aslan kocam, baktığın duvarların arkasında ben varım, sabrına sabır kat, seni bekliyor olacağım atom, dermanın icap eder mi beni sensiz koyman şarkısı Atakan Günel'e armağan olsun. Rabbime emanet ol inşallah. Atakan'ım seni çok seviyorum. Ömrüm, özlemim, hasretim, her şeyim. Seni çok sevdiğimi unutma atom. Şakran B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e abisinden selamlar. Koğuşundaki arkadaşlara selam. Sarı Odalar şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Gamze Gökçen. B9 koğuşunun gülüşü güzel bacım Nurcan Nuran Gökçen radyo başına. Aşkım nasılsın? Biz çok iyiyiz. Dedikodu yok. Çam dibinden ev tuttum. Çam dibine geri dönüyorum. Çarşamba günü detayları konuşuruz. Bu arada Fatih birkaç güne yanına geliyor. Denetimi yaktı. Çocukları iyi. Her şey yolunda. Merak etme. Çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kurban oldum. Allah'a emanet ol. Ebru Gezer Canan, Bedili Canlarım. Sizi de öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Murat abi, Şakran T1 koşuna yatmakta olan Efe yakışır. Başımın tatlı belası. Ben Nazar Efem. Beni aratır. Benimle merak ediyorum. Seni haftaya, çok karışık mesaj, ne demiş kardeşimiz? Efendim beni arattır biriyle, ha biriyle diyelim, evet. Merak ediyorum, seni haftaya paraya atacağım, alırsın. Vantilatör. Annem aradı, selamı var sana. Seni çok seviyorum paşam, Allah'a emanet ol güzel gözüm. Ben B6 koğuşuna tahliye olan Zeynep, hep rüzgar B6 koğuşu radyo başına. Anne yarım Yonca dik kulak, Emel Kaya, Elanur, Ebru Demir, Mevlüde kalkan Şule Çirit, Maya Dilek, Varsak Demet, Aslan Tosun, Gamze Deringöl, Aslı Tunçlar, Fatma İbru. Hepinizi çok seviyorum. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Size benden gelsin bu şarkı, yıkamazlar bizi. Bistevir C7'den Tweety Muhammed Aydın ve Ferhat Turgay. C4'te olan kıymetlilerimiz Samet Özdemir, İbrahim Erişen. Sizleri çok seviyoruz. Allah sizinle beraber olsun. Dostluğunuz baki olsun. En kısa zamanda görüşmek üzere. Sizlere bin selam olsun. Murat abi, tüm kader mahkumlardan selam olsun. T3B18'de yatan Adem Tırpan'a Mardinli 5 kardeşlerden selam olsun. Biz babadan böyle gördük. Şarkısı armağan olsun Recep Tırpan'dan. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Sayılı gün biter Adem baba, gel artık gülmeyi unuttuk. F1B9 Okan Biçer Aslan abim, ben Altay. Öncelikle kendine çok dikkat et, merak etme, bugünlerde gelip geçecek. Allah her zaman doğrunun yanında, merak etme abim benim, dualarım seninle. En kısa zamanda yanımızdasın Aslan abim. Oradaki abilerime de selamlar. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Abilerim Ahmet Kaya'dan. Doruklara sevdalandım. Armağan olsun. Kalın sağlıcakla. Bistevir C7'den Muhammed Aydın ve Ferhat Turgay. C4'te olan can dostlarımız Samet Özdemir ve İbrahim Erişen'e bin selam olsun. Sizi seven dostlarınız Muhammed Aydın ve Ferhat Turgay. Murat abi, Şükran İrge radyo başına. Şükran İrge radyo başına. Batman'dan eşin Zeki. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren. Seni çok seviyoruz Şükran İrge ve canından çok sevdiği arkadaşı Çimentepe'li Ayşegül için. Alihan'dan Sevda Mevsimi çalarsanız sevinirim. Nasıl geçti bilmem o güzel yıllar. Ayrılık acısı içimde sızlar. Sevenlerin kalbi böyle mi ağlar? Şükran İrge ve Ayşegül gelsin. Kayıt mesajlarımızın sonunda paylaşalım. Evet, sonra operatör mesajlarında kaldığımız yerden devam edelim. Yarın inşallah kayıt mesajlarımızın birçoğu bitiyor. Daha bu saatlere kalmayacak kayıt mesajları kardeşlerim. Bilginiz olsun, yarın Allah nasip ederse biraz daha hafifleyecek. Bu saate bırakmayacağız. Evet, takriben bir 10 dakika sonrasında operatör mesajlarıyla gecemizi sonlandıracağız kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Murat Erez Namıder Gümüş Balalı Balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım, kardeşlerim, başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş Namıder, AK-47 Ahmet Canalan, İbrahim Bayram Namıder, Ağrılı İbo, Yusuf Pasul Namıder Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve derdi dostum Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kandemir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki, şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştım, benim için değerli olan Hakan Yavaş Namıder, AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki, anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İşta, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmuz Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da Namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş Namıder, AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağrılı İbo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür, Namıder Bozo,
1: Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Eres, Namıder, Balina, Dersinli, Ekin, Volkan Çakmak, Paso abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur,

ve ismini yazamadım. Tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim namı der. AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esen Tepeli Alaaddin Karadağ. Selamünaleyküm Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı, Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız ve selam. İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm, Albay Bülent dayıma armağan olsun.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. T4C 13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıkla payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan, parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umutür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4 C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco, Hamza Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 koğuşundan Hüseyin Acar, aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, namı der Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencukek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, namı der Dolap Dereli Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebeği Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce, aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygardan eden koptum bu gece, tüm camlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlum, Mehmet Ali Dalbudak, namı der Bob Marley, Görkem Mencukek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek.

0: Dilere ben T4-15'ten Vedat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce. Dostlarım ve abilerim kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi Nevat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4-15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma, kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma. Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özgürt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım değerli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı. Zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım dostlarıma başta. Abdullah Talha Karayel, Kosovalı Fırat, gazeteci İbrahim Atmaca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, değerli paşam Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığım dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat ve Muhammed Yalur, meydancılar kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan değerli ve kıymetli Polat Küleş, Hişman Alabay, Erdinç Dinler ve Kenan Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten Elbet Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T3A17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Ömer Özden ve Berkant zengin dostum Ali Sarı Şakran. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış. Allah var gam yok azar babadan gurbet mapsanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abim gecen güzel olsun. Sağ olasın Fırat. Aleyküm selam kardeşim benim hepimizin. Ufuk Soylu, Tolga Yalur, Abdullah Talha Karayel, Doğu Kenan oğlu Muhammed Yalur, Tamer Kaşıkçı, Serhat Turgay, Ferhat Turgay, Sergen Güngör, Görkem Öztoker, Ali Çakal, Salih Yılmış, İbrahim Atmaca ve Aykut Putin. Bu ismi geçen birbirinden kıymetli dostlara, kardeşlere Ali Kınık'tan bu şarkı armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abi gecen güzel olsun. Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman Uçe, Cevdet Güngör, Faruk Beyto, Aykul, Serhat Ceylan, Erdinç Dinler, Sonercan, Dağdelen, Nurullar, Çatalar, Engin, Alan bu derli abilere selam olsun. Gazapizm'den Kaç istersen şarkısı armağan olsun. Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir Söylemez, Mehmet Ali, Dalbudak, Sabri, Oyur Cavit, Köroğlu, Asım, Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan Evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali, Dalbudak, Namıder, Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz, Cancı, Namıder, Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hırs sizi küle çevirmesin. Ben 4 nolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım, buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodo, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar, ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi, ben 4 nolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Hayat'a çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçak Hoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Kara Aslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk, Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa Tolga, Yoldaş ve Açık'ta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4A15'ten Velat Yüce.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Ethem Meral. Aleykümselam İbrahim Ethem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağdeviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yitir, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolgay Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4 A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4 A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih.

Öz Işık, İbrahim Meral, Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko, Muharrem, Aras, Berkay, İtir, Beynur, Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin, Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli, farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben. Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem, Aras Sinan, Yoldaş, Dadaş İbrahim, Meral Tayfun, Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben. Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arif Can Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalı Miço, yani Sidar Güneş. Aleyküm selam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere. Akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Hakan Can Artil. Aleykümselam Hakan Can kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya, Botan, Değirmenci, Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu değerli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A15'ten Bilal Ayık. Aleykümselam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Sporsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime Şivan Perver'den Halepçe şarkısı armağan olsun.

0: Evet. Kayıt mesajlarımızı sonlandırdık hemen. Fırat Gizgin kardeşimle son ses kayıtlarını paylaşayım. Sonra gecemizi 39-69 mesajlarıyla sonlandıralım. Şunu açalım.
1: Fırat Gizgin doğum günü kırda yatan abimiz. Fırat Gizgin doğum günü kutlu olsun. Mutlu huzurlu yıllar geçirmen dileğiyle.
2: T1B11'de yatan aslan abim Fırat Gizgin. Doğum günün kutlu olsun. Ben Emre Büyük abi bugün talih oldum. En kısa zamanda seni de aramızda görmek istiyoruz abi. Rabbim senin olsun. Allah'a emanet ol abim benim. Tekrardan doğum günün kutlu olsun.
3: Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. T1B11'de yatan Hasan abim Fırat Gizgin. Doğum günün enişten dileklerimle kutlarım abi. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İnşallah yeni yaşı sana özgürlük getirir. Her zaman kalbimdesin. Unutulmadın. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Herkese iyi akşamlar.
4: Abim Fırat Dizgin doğum günü kutlu olsun. Yeni eşine özgürlük etsin abi.
5: T1'de yatan aslan abim Fırat Dizgin'e abim doğum günü kutlu olsun. Mutlu özgür yaşlara inşallah.
6: T1'de yatan abim Fırat Dizgin doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu senelere inşallah. Yeni yaşın abi sana özgürlük getirsin.
7: Murat abi selamünaleyküm. Şak'tan T1'de olan abi Fırat Gizgin doğum gününü kutlarım. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun canım abim. Tez zamanda ailene kavuşursun abim benim.
0: Evet Fırat kardeşim. Bugünlük bu kadar. Hemen SMS'ten kaldığımız yerden devam edelim. Şak'tan T1B9 Çağatay Çeşme. Canım eşim seni çok seviyorum. Bugün bana gösterdiğin yazı tam net çıkmamış, o yüzden onu okuyamadım ve olmadı. Bir dahakine yazıyı net çekip daha güzelini yaparım kendine. Çok dikkat et, seni çok seviyorum yakışıklım. Seni bir gün değil bir ömür boyu bekleme razıyım. Her zaman arkanda duran dağım. Seni kimse yıkamaz, orası hiç çıkmaz. Bizi sen kendine çok dikkat et. Hasan da iyi. Biz seni çok seviyoruz, sen canını sıkma. Şakran'daki eşim Şerif erkek aşkım, günlerdir ne sesini duyabildim ne de senden bir haber alabildim. Her geçen gün seni biraz daha fazla özledim. İçimde biriken onca özlemle yarını bekliyorum. Yarın seni görecek olmak kalbimi heyecanla dolduruyor. Çünkü senin bir gülüşün, bir bakışın, bir kelimen bile bana iyi geliyor. Seni özlemek zor ama seni sevmek her şeye rağmen çok güzel. Yarın kavuşacağımız anı sabırsızlıkla bekliyorum ömrüm. Ben Dortmund'dan Cengiz Özdemir. Benim için değerli olan Mahsun Oğuz, Suat Konuk, Ekmekçi kardeşler, Mert Güler, İbrahim Özdemir, Samet Özdemir, Çağlar Çakır, Erhan Teker, Yavuz Çelik, Barış Çakır, Kadir Timur, bizden gece not. Gönlün neyin özlemini çekiyor?

Görse yarınlar onu sana getirsin. Ben 4.0'dan Cengiz Özdemir, Emirhan Özışık, Mahsun Oğuz, ayrıca bizim için değerli olan Suat Konuk, Mert Güler, İbrahim Özdemir, Ekmekçi Kardeşler, Çağlar Çakır, Yavuz Çelik, Samet Özdemir, Emir Özdemir. Ayrıca kardeş koğuşumuz B17'de olan Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir'e de selam olsun. Gece not biz bizi sevenleri cehennemde bile yalnız bırakmayız. Murat abi şakran kapalı kadın B3 koğuşundan sarışın. Ayşegül Yılmaz, kader bir yaptım canım dostlarım. Japon'un Fatma, Kızak Yağmur, Baytekin Ceren, Gürbüz Mizgin, Aylak, B4 koğuşundan Esen Keskin'e selam olsun. Tertemiz delirdik, tertemiz delirdik. Murat abi, canım dostlarım için Hicam Muti'den suç ortam armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşci 12'den Özal İlhan, aleykümselam Özal kardeşim. Kadın kapalı C6'da olan prensesim Gülay İlhan, senden ricam abi, radyo başına çağırtır mısın? Gülüm nasılsın? Umarım iyisindir. Neden kavga ettin sen? Yine beni merak içinde bıraktın. Bana acil haber gönder. Ah Gülüm ah. Keşke etmeseydin. Mektubun da gelmedi. Psikolojim de bozuldu iyice. Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Telefon hesabına bak, gönderdim. Onu da haber ver. Bana, seni çok seviyorum. Dikkat et, kimseye karışma. Özal İlhan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornova doğanlardan Işık Ergün, aleykümselam Işık kardeşim. Kadın kapalı C6'dan Güldeste Ergün, abi rica etsem radyo başına çağırtır mısın? Abla nasılsın, umarım iyi ve sağlıklısındır. Sana telefon yazdım, konuşuruz senden ricam abla. Burada can kardeşim var, onun eşi oraya gelmiş, ismi Gülay Vardar. Ona yardımcı olursan, sahip çıkarsan sevinirim. Benim için çok sevdiğim kardeşimin eşidir. Sahip çıkışından yana şüphem yok. Ayrıyeten canım halam Nazlı Doğan, ellerinden öpüyorum. Hiç üzülme inşallah. Bugünlerde geçecek, yarım gelen bir mesaj Işık. Can abim, biz C6 koğuşundan Sibel Elmastaş ve Gülay Vardar, C16'da kalan dostlarımız. Can yoldaşım Evrum'a iyi bakın. Belki orada değilim. Kalbim her daim orada. Kağıt helvam, sen benim canımsın. Murat abim, Müslüm Gürses'ten Nerelerdesin şarkısı başla. Evrim olmak üzere tüm C16'ya gitsin. Sana da selam olsun abi, aleyküm selam kardeşlerim. Şakran kapalı B3 koğuşuna yatan canım gülüm, ben Nazon. Her şeyimizi özledim, en kısa zamanda yanımızdasın. Sunumlar yapacağım sana, kendini sıkma. Firdom güzelim, aşkım benim, az sabır. Sizi çok seviyoruz ailecek. Her şey eskisi gibi olacak, az kaldı. Sizi çok öpüyorum aşklarım. Herkesin selamı var. Müslüm Gürses, gel bahtımın kar beyazı armağan olsun. Şükran İlge radyo başına. Şükran İlge radyo başına. Batman'dan eşin Zeki. Ayşegül'ün kızıyla konuştum. O da B5'te kalıyormuş. Annesi senden ayrıldığı için annesini ilk defa bu kadar üzüntülü görmüş. Selamları var Gamzeli Şiko diyor. Şükran İlge Çiven Tepeli Ayşegül için sevda mevsimi armağan olsun. T4B7'den Bozyakalı Bekir direkt radyo başına. Ablacığım, ben Emine her ne kadar görüşe çağırdığında gelir gelmez kaygısına kapılsan da hiç şüphen olmasın. Burada seni bekleyen bir ailen var. Annem Poyraz, bizler çok iyiyiz. Aklın kalmasın, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Kal sağlıcakla, seni seviyoruz. Murat abi, ben T215'ten tahliye olan Tepecikli Yıldırım. Batırlı aynı ve farklı kurumlarda bulundum. Başta kardeşim Murtakeli, Ümit Şahin, akabinde bulunan Kuruçerli Sergen Lafanlar, Caner Güneş, Artil kardeşler, Berkkaya Botan Kartal, 3.0'da bulunan canım abim Aşkın Onur, 4.0'da bulunan Ali Koyuncu'ya selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Murat abi hayırlı akşamlar. Ben T1 John 4'ten tarih olan Ferhat Gül. Sağ ol Ferhat kardeşim. Buradan öncelikle değerli kıymetli abim Harun Tarduş başta olmak üzere Eşref Paşa'nın kralı Uzi, Volkan, Kızılyer, Kenan, Dilek, Aslan Ömer, Faruk Yıldırım, Ayhan Öğüt, Bekircan İşten, Ertaş, Beyaz Tepe, Murat Duman, Ömer Çiftçi, Azat Güler, Mehmet Cengiz, Hüseyin Taşpınar, Mardinli Cumali, Nurullah Üskan, Kral Meydancılar, Uzi ve Batu. İsmini saymadım kardeşler, hakkını helal etsin. Tüm C14 koşuna sevgi ve selamlar. Yarım gelen bir mesajımız. Ben T1 John 4'ten tahliye olan Ferhat Gül. Buradan A3 koşuna bulunan değerli dostum Osman Temel, Sergen Temel, yine aynı kurumda bulunduğumuz Can abimiz Ahmet Can Alan'a selam ve sevgi ve selamlar. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı Osman Temel'e armağan olsun. Şakram cezaevinde yatmakta olan Bucalı Arap Ahmet abime selamlarımı iletiyorum. İyisinler inşallah abim. Kardeşlerim burada, merak etme Kasap Hamdi. Azat Çelik bebeğim, biz iz Asil Çelik, canım babam, seni çok seviyorum, çok özledim, inşallah hemen gelirsin Azat Çelik.
Şakran.

T1-B5 koğuşuna yatmakta olan eski İzmirli Engin Zengi. Kader ortaklığı yaptığım abileri kardeşlerim Hüseyin Yavuz, Seyit Ahmet Güleş, Bardan Doğurma, Doğukan Doğan, Serdal Geri Dönmez, Ömer Arslan, Seyit Can Çakmak. Bu geceki bütün şarkılar abi kardeşlerime armağan olsun, eski İzmirli Engin Zengi. Şakranda yatmakta olan canım kocama Barış Kırmacı'ya, Leyla Barut'tan zarardayım, ziyandayım, armağan ediyorum. Seni hiç unutmayacağım. Bu şarkı dinledikçe beni hatırla. Ben Bayraklı'dan Çirkin. T4-B5'te yatmakta olan koğuşumuzun güvenliğini ve adaletini sağlayan Çınartepe'li Zaza Metin dayıma ve dostları, kardeşleri Rıdvan Kahraman, Orçun Akar, koğuşta bulunan herkese buradan çok selam eder. O aslan pençesi ellerinizden sıkıyorum. Önemli olan zindandaki Yusuf'a dost çok. Allah sizinle olsun. La galibe illallah. Hemen sayfamı yenileyim.

Şakran T1 B5 ben eski İzmirli Engin Zengi. Aynı koğuşta bulunan farklı kampüste bulunan kardeşlerim Olcan Aydın Baran Hıpkırcı. Eski İzmirli Ozan Yazar Özcan Yazar T3'te bulunan kardeşlerim Mehmet Nuri Özden Yücel Özden Arda Özden Abdullah Duman Zeki Polat. Bu gecenin bütün şarkılar kardeşlerime gelsin. T1 B5 koğuşta bulunan canım abim eski İzmirli Engin Zengi abime bolca selamlar. Biz A5'ten Buhsenur Çevik ve Öznur Kalli, C8'den Yağmur Türk ileri yani Zozan radyo başına. Zozi bizim koğuştan biri geldi oraya. İsmi geçenlerin hepsi yalan. Aslı'nın ailesiyle anneme haber gönder. Durumu detaylıca anlat bize, ona göre sana haber gönderelim. Seni seviyoruz, kocaman öpüyoruz. Biz A5 Buhsenur Çevik ve Belgin Durak derler. Özgür Kalli, Şehriban Fidan, Sinem Özdamar, Kübra Tepe, Nazlı Aydın, Sıla, Maviş, Meryem, Demirdören, Diyarbakırlı, Şiko, Çimentepe'li, Ayşe Gülcan, Özüm C8'de bulunan Yağmur, Türkileri yani Zozan. Abi bu derlere Halit Bilgiç, Özgürlük Çiçeğimsin armağan olsun. Bu arada dostum Kübra Tepe'nin değerli ve kıymetlisi Çakır Sarsılmaz eniştemize de bin selam olsun. Evet, son sayfamızı açalım. Ben B koğuşundan Emel Madak. Aynı kaderi paylaştım. Kadersiz arkadaşlarım Kezban Eceler, Rumeysa Kanık, Nesin Demirkıran gece bir söz bırakmak istiyorum. İnsan araya mesafeler girince rengini belli edermiş. Biz de şu yalan dünyada ne bukelomanlar gördük. Hepsini Allah havale ettik. Artık bülbülleri üzülmedim. Şarkısı armağan olsun. Şakran T1 D3'te yatmakta olan sevgili eşim Barış Kırmacı'ya gelsin Uygar Doğanay'dan. Hasret seni hiç unutmayacağım, bunu bil yeter. Severek ayrılmak ölümden zor. Leyla Barut'tan zarardayım, dinledikçe beni hatırla, seni çok sevdim. Ben Bayraklı'dan Çirkin. T4 B5'te yatmakta olan koğuşumuzun güvenini ve adaletini sağlayan Çınartepe'li Zaza Metin dayıma ve dostları kardeşleri Rıdvan Kahraman Orçun Akar. Koğuşta bulunan herkese buradan çok selam eder. O aslan pençesi ellerinizden sıkıyorum. Önemli olan zindandaki Yusuf'a dost çok. Allah sizinle olsun. La galibe illallah. John bir koğuşuna bulunan Büşra Aksoy'un prensesi Ferhan'dan kraliçesine. Bazı insanlar hayatımıza sonradan girer. Bazıları ise hayatımıza en güzel parçası olarak hep bizimle olur. Prensesim sen benim için her zaman böyle oldun. Varlığın bana güç veriyor. Bir tanem sabırlı ol. Her zaman başaracaksın. Sen benim ablamsın. Tıpkı bana küçükken söylediğin şarkıdaki gibi. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak. Sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. İzmir Birnoğlu C4'te yatan Aslanoğlum Adanalı ve Menemen C18'de yatan Aslanoğlum Adanalı. Sizi çok seviyorum. Halit Bilgiç'ten Canın Olayım şarkısı size gelsin. Benim aslan çocuklarım sizi çok seven anneniz. Ben B2 koğuşuna yatan Emel Madak. Bu kötü günümde beni yalnız bırakmayan canıma can olan. B2 koğuşuna yatan Rümeysa Madak Güllü'den. Fark etmez hesaplaşırız armağan olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Rekabeti severiz ama dengimiz de olanı. Ben İrem Erdemir T1 A1'de bulunan babam Orhan Siyah Koç radyo başına. Öncelikle seni çok sevdiğimi ve her zaman yanında olduğumu bil. Kendini sakın üzme. Sana faks çıkardım. İlk mahkeme kesin çıkarsın. O nedenle ye iç keyfine bak. Hiçbir şey düşünme Ali Kınık, yalnız değilsin, benden sana gelsin. Seni her şeyden çok seven kızın İrem Erdemir. Murat abi ben T1 B8'den Veli Çelenk, buradan Celal Eken yani Cellomen ve Fatih Bora'nın doğum gününü kutlar. Bir dahaki doğum gününü aileleriyle sevdikleriyle geçirmelerini temenni ederim. Sevgilerimle Veli Çelenk gece bir söz bırakmak istiyorum. Bize aydınlığı yakıştıramadılar, biz de karanlıkta parlamayı öğrendik. Ben hemen C7 koğuşuna yatan can kardeşim Kadir

ayda bana küsmüşsün. İnsan abisine küser mi? Seni saran abin EP. Şakran cezaevinde yatmakta olan Beyki, koğuşunda yatmakta olan Emel Madak. Emel Madak olsun, Azime Nur Erbil'e selam olsun. Bu şarkı onlara gelsin. Serkan Kılavuz'dan Bıraktığın Yerdeyim. Çalarsan sevinirim abi. Şakran cezaevinde yatmakta olan Beyki, koğuşunda yatmakta olan Emel Madak'a selam olsun. Azime Nur Erbil'e de selam olsun. Serkan Kılavuz, Ahmet Kaya, Metris çalarsanız sevinirim. Şakran kadın kapalıda olan Sima Coşkun ben. Nazire Kına, canım ciğerim Samsun'dan selamlar. Mesafelerin önemi yok. Her an aklımda, kalbimde, dualarımdasın. Seni çok özledim, seni çok seviyoruz. Bunu unutma. Dikkat et kendine oralarda. Beslenmene, sağlığına dikkat et. Allah'ım seni korusun. Tez zamanda yanımızda ol. En büyük zenginin özgürlüğün olsun. Bir tanem güzel kızım Uygar Doğanay'dan. Bana öyle zor ki ara. Ana öyle zor ki diyelim. Murat abi hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Biz İzmir Kapalı Kadın C11'den Semra Erol, Melis Şataf, Hilal Yüksel, Gökçe, Merve Tunç ve Turhan'a Çukurova olarak gece bir söz bırakmak isteriz. Ne günlerdi diye yad edebilmek için temiz hatıraları olmalı insanın. Onurlu ve onurlu ve gururlu. Ayrıca bebir koşulan Deniz Giz, Bebek Sakiye, Şahin ve Gülçin Çeveci radyo başına. Sizi çok özledim. Aklımla kalbim sizinle. Kahkahalarımız kulaklarımda. Özgür günler az kaldı. Sabır. Sizi çok seviyorum. Semra Erol'a Eyüp'a'dan yeraltı armağan olsun. Aleykümselam kardeşlerim. Yanımda sen olmayınca Kıvırcık Ali, Aliş Emen, Menemen Kapalı Cezaevi. Seni o kadar çok özledim ki gittiğin günden beri kendimi kaybettim sanki. İyi ki hayatıma girdin. Hayatımın güzelliklerinden biri sensin Aliş'im. Çok seviyorum seni. Hasret. T3C4'te yatan oğlum Siverekli Deniz Akan, Doğan Koç ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Kardeşlerin ve anneannenin de çok selamları var. Şakram cezaevi T1-17 koğuşta yatmakta olan oğlum Yaşarcan Bal, canım oğlum doğum günün kutlu olsun. Bu doğum sana. Allah seni haktan, adaletten ve doğruluktan ayırmasın. Öyle güzel bir hayat yaşa ki adın geçtiği her yerde dualarla anılsın. Yeni yaşın sana sağlık, huzur ve en kısa zamanda sevdiklerine bir arada olacağın güzel günler getirmesini diliyorum. Seni çok seviyorum ve her zaman yanındayım. Hilal Zerdüş'ten kurban olurum canım. Armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Emir Kızılay. Aleykümselam Emir kardeşim. Başta dayım Şevket Bayrak, amcam Mehmet Emin Kuzulay. Canım Süleyman Can, Gültekin Can, yani Cani olmak üzere değerli canlar. Batuhan Üçdemir, Ramazan Yaman, Bayraklı'dan Maviş, Ali Tırpan, Reşit Atan, Rezan Bakır, Balat Çelik, Ali Kemal Gürcan, Fatih Irmak, Furkan Satan. Bu değerli canlara selamlarım bakidir. Gece bir söz ben bırakayım. Geriye dönmenize gerek yok. Biz deplasmana bile çıktığımız her maçı kazandık. İsteyen geçmişteki skorlara bakabilir. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, ömrüm kıymetli. Yarın sabah yanındayım canım. Sana dünyanın en güzel ama ufak bir müjdesini söyleyeceğim. Ama hazırlıklı ol. Kesin değil ama kesin gibi, anladın sen ömrüm. Seni her zaman seven Murat. Sen benim için kıymetlisin aşkım. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun. Bence C7'den Gülşah Örün, T3B3'te olan Gökcan Ateş radyo başına. Özledim dedikçe bütün dünya yüreğime çöküyor. Öğlen ağır ki yokluğun kaldıramıyorum. Kara gözlüm, seni seviyorum. Bülent Serttaş'tan Doyamadım şarkısı Gökcan'ıma gelsin. Yüreğimden tut Ali Şemen, Menemen Kapalı Cezaevi. Alişim, çıkmanı bekliyorum. Her gün, her dakika, her saniye aklımdasın. Tüm hayallerimin içinde sen varsın. Sensiz günler geçmek bilmiyor. Senleyken de günler durmak bilmiyordu. Çıkınca en çok biz mutlu olacağız. Bir tanem hasret. Murat abi, adaşım Murat Manisalı, Murat Şakran, kadın kapalıda yatan sevgilim Selinay İrem Sayan, radyo başına. Gecen güzel olsun, bugün görüşünde çok güzel, sana tekrardan aşık oldum. Murat abi hayırlı akşamlar, adaşım Murat'tan selamlar, aleykümselam Murat kardeşim. Şakran kadın kapalı, C16'da yatan sevgilim, sana ve tüm yanındaki arkadaşlarına selam olsun. Sana orada iyi baktıkları kesin, seni çok seviyorum, sana armağan edeceğim şarkı Gülü'den Kopamam Senden. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan Sultanım. Almina yarın gün aldık sabah, eğer olursa sana Ayşem'in söyleyecek çaktırma. Yarın bir tanem Bayraklı olmadı Seda'ya gün aldık, sen yine de çaktırma sakın. Memo Beray Ayşem, ben yanındayım, seni çok ama çok seviyorum babaannesi. Yarın bizim için inşallah hayırlı olur ömrüm. Yıldız Silva aklım hep sende şarkısı Sultanıma gelsin. En büyük aşkım bir deli.

yürek acısındayım. Fırat Zorba. Şakran üç nolu cezaevi. Kurban oldum. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Mesajlara sığdıramam. İyi ki hayatıma girdin. Sensiz çok yalnız hissediyorum. Bir an önce çık gel artık. Günlerim geçmiyor. Çok sıkıldım. Çok özledim seni. İyi ki varsın. Hep yanındayım. Egenaz Çetinkaya. Şakran cezaevi T1-17 koşun olan oğlum Yaşar Can'ın yarın doğum günü oğlum. Kalbini güçlendiren şey oğlum. Kadını güçlendiren şey oğludur. Dünya ne kadar kötü olursa olsun. Eğer oğlun yanındaysa her şey yoluna girer. İyi ki varsın canımın can oğlum. Tüm dünya baş kaldırım da senin o iki gözüne kurban olurum. Seni nasıl mı seviyorum oğlum? Sen bir gülüyorsun ya benim içim bin gülür öyle işte. Yüreği güzel vicdanlı oğlum. İyi ki doğdun annem. Doğum günün kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum oğlum. Yarım gelen bir mesaj. Şakran kadın kapalı C8 koğuşuna yatmakta olan Burcu Güneş alan. Ablam ve koğuş arkadaşlar için merak etme ablam. Çocuklar herkes iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Beklenensin az kaldı. Bugünler geçecek. Allah'a emanet ol. Bence C7'den Hülya Doğan, canlarım Enise Taşdelen, Çelik Burçin, Çakmak Sevcan, Örün, Müjde Ertaş, Dilay Yurdakul, İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Ben Tati Devran Yüksek ve Mert Dağ Devren'e çokça selamlar. Ben C16 koşulan Gözde İbinli, C14'te bulunan canıma can olan Azrail Sıla Söğüt, iki gözümün çiçeği unutma, ayrılık da sevdaya dahil ama... Senin benim sevgimi hissetmen için yan yana olmamıza gerek yok. Her koşulda senin yanında ve arkandayım. Seni seviyorum canımın içi Amrattan. Götür beni gittiğin yere armağan olsun. Bence C7'den Gülşah Örüm, B3 koşun olan Gökcan, canım kocam seni çok seviyorum. Bayramını kutlarım kara gözlüm. Az kaldı kızımın aslan babası, biraz daha sabır, tüm şarkılar sana gelsin. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, kadınım özlemek ne kelime, gölgene bile sarılasın var aşkım. Seni seven Namıder Murat Eriş, Azer Bülbül'den ille de sen şarkısı senin ve masanı paylaştığın arkadaşlarına armağan olsun. Murat abi ben T2'den Bozyakalı İbrahim Çelebi. Foça açıkta yatan dostum Yiğitcan Karadağ, Şakran kapalıda bulunan Emir Şancı yani Maviş'e. Abim T1-16'da olan Samet Akşite, Burak Sancak, tüm bizi tanıyan abi kardeşlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Bu derlere Enver Yılmaz, kendimi hiç iyi hissetmiyorum armağan olsun. Sözlerimi şöyle bitirmek isterim. Kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi. Kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi, tüm bu zeka çocuklarına yarım gelen bir mesajımız. Murat abi Şakran kapalı cezaevinde bulunan T1 B9 koğuşundan Mehmet Uygunar. Canım amcam ben Mehmet Evren, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol kral. En yakın zamanda bizimlesin inşallah. Damla teyzemle beraber. Allah'a emanet ol kral amcam. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kadar birliği yaptığı dostlara Hamit Elma Kuruçaylı, Muhammed Kırgın İstanbullu, Ahmet Can Öztürk Diyarbakırlı, Engin Afşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'de yatan Cik Selo, bu şarkı sizlere armağan olsun Eyüp Han, yolumdayım. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kadar birliği yaptığı dostlara Hamit Elma Kuruçaylı, Muhammed Kırgın İstanbullu, Ahmet Can Öztürk Diyarbakırlı, Engin Afşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'de yatan Cik Söro, bu şarkı sizler armağan olsun Azar Bir'den Karlı Dağlar. Rabia Diler ben, Aycan Kabayeli, Aycusum seni çok özledim, bir dahaki açık görüşüne geleceğim, annenle konuştuk, Allah'a şükür iyisin, daha iyi ol, modunu düşürme kendine, çok iyi bak, çok az kaldı, sen de babam da çıkacaksınız, güzel günlerimiz olacak yine, Allah'a emanetsin, bir tanem seni çok seviyorum, sakın bunu unutma. Murat abi Şakran kapalı kadın cezaevi, C14 koşulan bulan Damla Öztütüncü radyo başına. Canım kanım güzel kardeşim ben Cansel, seni o kadar çok özledim ki nasıl anlatayım bilmiyorum. Çocuklar burada yanımızda, sakın onları düşürme, kendini sıkma, bugünler geçecek inşallah. Sen benim canım kanımsın, tek dostumsun, öyle çok arıyorum ki seni yanımda, nasıl anlatayım bilmiyorum. Rabbim kardeşime ferahlık versin, bir an evvel kocana çocuklarına bizlere kavuştursun inşallah. Şakran'da yatan Berat Kurtay, aileme onca şey yapıldı, hiçbirine sesin çıkmadı. Bana geri al dedin ya bütün bugün, bana geri al dedin ya bugün, işte o an bittin benim için. Öleceğimi bileceğim, yine de sana dönmeyeceğim. Bu günü asla unutma, çünkü ben unutmayacağım, sana da unutturmayacağım. Sen benim için bugün tarih oldun. Seni ailene kötü ettim değil mi? Ben, bana son sözüm buydu, asla unutmayacağım.

Rahat yat Berat, beni hiç rahat ettirmedin. Murat abi, ben T3 yoğun işte yatmakta olan Yücel Özden burada. Beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sen, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken, Aktepe'nin aslanları Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara Kıvırcık Ali'den ah kardeş armağan olsun. Şakranda yatan Berat Kurtay. Bak bakalım, ben seni bu saatten sonra... Kız kardeşim, dinliyor mu dinlemiyor mu bilmem. Ama verdiğim parana yazık kız kardeşim. Bu tarz mesajları okumuyorum. Pas geçiyorum, senden ricam. Sıkıntın olabilir, sorunun olabilir kardeşimizde. Ama benim de en doğal hakkımdır bazı mesajları okumamak. Onlardan biri de senin yazdığın mesajlar kız kardeşim. Hoşgörüne sığınıyorum. Dedim ya, haklı olabilirsin. Boynumuz kıldan ince. Senden ricam sevgili kız kardeşim. Murat abi, T1 B5 koşun olan sevgilim Seyitan Çakmak için Damla Arıcı'dan Hadi Çık Gel şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. En kısa sürede kavuşmak nasip olsun bize. Telefon attığını aldım yanıma ama aramadın daha. Benim telefonunda mı kaynaklı, senin yanından mı bilmiyorum. Seni merak ediyorum. Umarım iyisindir sevgilim. Murat abi, Şakran Kadın Kapalı John bir koşuna bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına. Canımın içi, seni çok seviyorum. Sayılı günlerimiz kaldı bir tanem. Allah'ımın izniyle kavuşacağız inşallah. Sen kalbini ferah tut, yeter ki sana. Kurban olurum. Murat abi, Burak Bulut'tan güzel bir şarkı armağan olsun Melis'ime. Şakran T1 B10'da yatan kardeşim Murat Karada için Kıvırcık Ali'den Yaralarım şarkısını çalarsanız sevinirim. Özlenensin ablan Funda Karada. Murat abi, T1 B5 koşun olan sevgilim Seyitan Çakmak için Damla Arıca'dan Hadi Çık Gel şarkısı armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. En kısa sürede kavuşmak nasip olsun bize. Telefon attın aldım yanıma ama aramadın daha. Benim telefonundan mı kaynaklı, senin yanından mı bilmiyorum. Seni merak ediyorum. Umarım iyisindir sevgilim. Ben bugün talih olan çirkin başta Mustafa Varlı, Onur Camgöz Bozyakalı, Bıdık Ercan, Okçu Hakan, Tola Özgür günlerde görüşmek dileğiyle dostluğumuz daim olsun. Murat abi, şu an Şakran T3 A10'da olan Okan Çetin kardeşim. Mesafeler sadece bedenleri ayırır, kalpleri değil. Bil ki dışarıda seni unutmayan, her zaman yanında olan bir kardeşim var. Gücünü kaybetme, başını dik tut. Yarın gelmeye çalışacağım, bu günler geçecek. Kendine iyi bak aslan kardeşim. Dualarım seninle. Kardeşin Mücahit. Aleykümselam Mücahit kardeşim. Murat abi, selamünaleyküm. Şu an Ali Şakran T3'te olan Ferit Alpay abime, Mustafa Alpay kardeşim. Mesafeler sadece bedenleri ayırır, kalpleri değil. Bilin ki dışarıda sizi unutmayan kardeşiniz, gücünüzü kaybetmeyin. Başımız her zaman dik. Bugünler geçecek aslan abilerim. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle Dilbaray'dan belli belli armağan olsun. Aleykümselam kardeşim benim. Murat abi, Şakran T3 A10'da olan Okan Çetin kardeşim. Mesafeler sadece bedenleri ayırır, kalpleri değil. Bil ki dışarıda seni unutmayan, her zaman yanında olan bir kardeşin var. Gücünü kaybetme, başını dik tut. Bu günler geçecek, kendine iyi bak aslan kardeşim. Dualarım seninle kardeşin Mücahit. Murat abi, T1 B2 koşuna yatmakta olan Mehmetcan Yıldırım radyo başına. Ben Bedo, seni çok ama çok çok seviyorum ve çok özledim. Keşke yanımızda olsan, en yakın zamanda yanımızda olacaksın zaten inşallah. Seni ben buralara anlatamam, sığdıramam ama bunu bil, Allah'tan başka kimse bizi ayıramaz Memom. Yaren seni çok seviyor. Merve de öyle. Ben de çok çok çok seviyorum. Ne olursa olsun bu kalp tek senin için atacak Memom. Yanıma seni, karşıma herkesi paşa sevgilim. Murat abi, senden ricam Yaban Gülüm çalarsan sevinirim. Sayfamı yenileyeceğim. Varsa paylaşacağız. Sonra müsaade isteyeceğiz kardeşlerim. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın inşallah yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Allah gönüllerinizi sevindirsin. Hoşçakalın.

sensiz bu canım. Can yerine azap taşıyor kanım. Ne gereği var sensiz bu dünyanın? Sensiz ömrü istemem. Üstü kalsın. Üstü kalsın.

Merhaba Nalan, bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan, amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan.

Merhaba. Pişmanlıklar Denizi'nin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvanca hızlı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nala. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdüm. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan, yani taş olsan, ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yo hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize sakıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı hemizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün Nalan. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazin ses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldü Nalan. İyi kalpli amcaları birer birer yudalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor. Ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nalan, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan kopsun be.

misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında, belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun, korkuyorsun ölümden de yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun, her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun, her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa, bir şey olsa seninle ölmek dışında.

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasını. Sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran, bere, budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim.

bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak içindi bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar. Daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak suya bakmaktır. Sana bakmak bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmam.

söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.